İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en kilit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr

0: sahil.
1: Canım diyordun severken beni. Hatırlıyor musun yalancı? Hani ben olmayınca ölü gibiydin. Hani ben aşk, ben her şeyindim. Ne oldu da böyle dirildin? Bilsen ihanetini ne çok sevindim. Kime gidersen git, beni.

0: Neden suskun gözlerin? Neden masum bakıyor? Gözlerin gözlerimden sanki bir şey saklıyor. Sanki bir şey saklıyor. Gizleme ne olursun, saklama hislerini. Sen de bana aşıksın, hem de deliler gibi. Hem de deliler gibi.
1: Radyo Sahibi, Körfez'in en güçlü sesi.
2: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahibi.

0: Of, öyle sevdim, öyle yandım ki şahidim Allah'ım. Belki dağlar, taşlar, kuşlar duymadı sesimi. Ama içimdeki yangın alev ve alev, har har, kor kor yaktı yüreğimi. Yaktı da deldi geçti be kara gözlüm. Şimdi bir kül yığını ve bitik bir enkaz oldum sahinde. Finalinle övün. Hani bizim sevdamız devirirdi dağları. Hani bizim sevdamız eritirdi buzları. Böyle miydi andımız? Neler oldu bize böyle be gece gözlüm? Neden esti bu son rüzgar üstümüze? Ses ver, ses ver, ne olur ses ver.
1: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

gibi geçtim acılardan. Bir kilit yüreğimde, bir demir kapı. Kuş uçmaz, kervan geçmez, bir yerlerdeyim. Belki

Radyo Sahil 24 saat kesintisiz enerji. Şehrin en kaliteli müziği.

Sevda çiçeğinden bir taş yapayım, ver kalbini avucumda tutayım.

0: Nefesin en güçlü sesi. Radyo. Radyo Sahil. Tam 95'te.
1: Unuttu dediler. Hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler.

0: sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
0: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: radyosahi.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Reklam. Reklam.
1: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554 130 0199.
2: Reklamlar bitti.
3: Tarifesinin en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

hoşum, bir hoşum. Bana bir şey oldu, sarhoşum, sarhoşum. Ne güzel bir gün.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: bir çiçek, bir teşekkür, bir iyi ki varsın. 8 Mart'ta duygularınızı çiçeklere bırakın. Kadınlara yakışan zarif dokunuşlar, özel tasarım buketler ve taze çiçekler Alper Çiçekçilik'te. Sevginizi en güzel çiçeklerle ifade edin. Hayatınızdaki kadınları mutlu edin. Adres: Atatürk Caddesi, Kazım Dirik Mahallesi, numara 89 Taksim A, Ala. İletişim: 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçekçilik Peyzaj.
1: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akmar Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim: 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında. Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi karşı sokağa numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.
4: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
5: Reklamlar bitti. Reklamlar.

0: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
1: Dilerim yüzüne güler bu kötü kader, sonu zor olmaz.

beni de yak bari. Zaten biliyorsun sensiz ben

0: radyosahi.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: ister iş yerinde bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Radyosahil.com.tr
1: İkimizin savaşı, saçlarımda komzuma çok yakışır. Bebeğim inan bana çok karışık kafam, karışık kafam. İki bilek.

0: Reklam. Reklam.
1: Eurorepar, Eurorepar. Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Eurorepar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
2: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Eurorepar Kar Servis. Aracınıza iyi bakar.
1: Eurorepar, Eurorepar.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279. menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
4: Reklamlar bitti.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
0: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: Metro.com. Reklam.
1: Bir çiçek, bir teşekkür, bir iyi ki varsın. 8 Mart'ta duygularınızı çiçeklere bırakın. Kadınlara yakışan zarif dokunuşlar, özel tasarım buketler ve taze çiçekler Alper

0: Ala. İletişim 0553 853 6189. Instagram Alper Çiçekçilik Peyzaj.
1: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems...

0: malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışa özel Gelal'da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539 725 8801. Adres Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim B. Merkez Cami 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa.
1: Reklamlar bitti.
2: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo. Radyo Sahil tam 95'te.
3: Kaliteli, doğru, etkili, özgür, anlaşılır, düzeyli. Radyo Sahil Haber.
4: Yerel gündem.
5: Mutlu günler. Bugün 12 Mayıs 2026 Salı. Sahil FM'de bültenimiz yerel gündemle devam ediyor. Azerbaycan'ın ulusal lideri merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, 103. doğum yıl dönümünde Ali Ağa'da düzenlenen Gül Bayramı programıyla anıldı. Ali Ağa Tüpraş Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda gerçekleştirilen program, Türkiye ve Azerbaycan milli marşlarının okunmasıyla başladı. Törenin açılışında konuşma yapan Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Doçent Doktor Necibe Nesibova, devirler ve nesiller değişse de bazı büyük liderlerin asla unutulmayacağını ifade etti. Nesibova, bu tür liderlerin bıraktığı mirasın ve büyüklüğünün zaman geçtikçe çok daha iyi anlaşıldığını vurguladı. Anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen kompozisyon, şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Program, Heydar Atay'a Selam Oratoryosu ve Kafkas Halk Dansları gösterileriyle sona erdi. Ali Ağa Belediyesi'nin bu yıl 30.sunu düzenlediği geleneksel kıyme satranç turnuvası 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 9-10 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildi. 2 gün boyunca süren bir heyecana sahne olan turnuvaya Türkiye'nin birçok şehrinden 220 sporcu katıldı. Ali Ağa Belediyesi Satranç Kulübü ile Türkiye Satranç Federasyonu İzmir İl Temsilciliği işbirliğinde Ali Ağa Belediyesi Enka Spor Salonu'nda organize edilen turnuvanın ilk hamlesini Ali Ağa Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Öztürk yaptı. Ödül töreninde dereceye giren sporculara ödülleri Ali Ağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Ali Ağa Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Öztürk, Ali Ağa Belediyesi Personel Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Özkurt, Türkiye Satranç Federasyonu İzmir İl Temsilcisi Abuzer Altuntaş, Türkiye Satranç Federasyonu Ali Ağa İlçe Temsilcisi Uğur Yaşar, Başhakem Hasan Karaköse, Ali Ağa Belediyesi Satranç Antrenörleri Çiğdem Çetiner ve Tuğrul Yaşar tarafından takdim edildi. Ali Ağa Belediyesi'nin özel gereksinimli bireylerin sporla gelişimini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Ali Ağa Belediyesi Özel Eğitim Aşamalı Spor Eğitimi Projesi kapsamında eğitim alan özel sporcular, atletizm ve yüzme branşlarında önemli başarılara imza attı. Ali Ağa Belediyesi Özel Eğitim Antrenörü Mazlum Yılmaz ile Ali Ağa Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü antrenörlerinden İlkay Mert yönetiminde çalışmalarını sürdüren sporcular, Türkiye ve il düzeyinde elde ettikleri derecelerle Ali Ağa'ya büyük gurur yaşattı. Ali Ağa Belediye Başkanı Serkan Acar, başarılarıyla dikkat çeken özel sporcuları, aileleri ve antrenörleriyle birlikte makamında ağırladı. Sporcuları ve antrenörleri tek tek tebrik eden Başkan Serkan Acar, elde edilen başarıların Ali Ağa adına önemli bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, özel sporcuların her zaman yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.
6: Hava durumu.
5: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bakırçay bölgemizde bulunan ilçelerimizin hava sıcaklıkları ise şöyle: Bergama 28, Çiğli 25, Foça 26, Dikili 25, Kınık 28, Menemen 29 ve Ali Ağa 27 derece. Sahil FM'de günün gelişmelerini aktardık. Yeni gelişmelerle tekrar birlikte olana dek hoşça kalın, Radyo Sahil'de kalın.
1: Radyo Sahil Haber.
7: Geçmişten günümüze en hit şarkılar,
8: en hit şarkılar.
1: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil tam 95'te.
4: radyosahil.com.tr.
2: Radyo Sahil.
4: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
4: Radyo.

0: Mars.
1: Willkommen.
2: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507-472-9164. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
3: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Reklamlar bitti.

0: Radyo Sahil Tam 95'te.
1: Bir kere de bana ihtiyacın olsun.

0: Tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi: 618-0456. Yedek parça: Cami Sokağı arkası. Bilgi: 618-0457.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
0: Eğmeci Perde'den büyük kış kampanyası. Tül perdeler metresi 200 TL'den başlayan fiyatlarla evlerinize yenilik katmaya devam ediyor. 2026 yeni sezon özel koleksiyon şimdi mağazamızda. Evinize şıklık, kışa sıcaklık katın. Kalitenin adresi Eğmeci Perde Tasarım ve Dikim Evi. Kurtuluş Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B. Ali Ağa, İzmir. 0232 655 69 69.
3: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat Altın Kürek hizmete açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı Altın Kürek'te. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi Karşı Sokağı numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek, bir mekandan fazlası bir lezzet hissi.
4: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
5: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279. menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
6: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akman Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim: 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
7: Reklamlar bitti.
8: Arkada geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar.
7: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

0: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
1: Müziğin renklerini keşfetmeye hazır olun. Özlem'le Rengarenk programı size Radyo Sahil'in renkli dünyasında eşsiz bir müzik serüveni sunacak. Hazır mısınız? Özlem'le Rengarenk başlıyor.

Efendim merhabalar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız çok şükür iyiyim. Umuyorum güzel bir haftaya dün başlangıç yapmışsınızdır ve bu hafta diğer haftalardan daha güzel, daha bereketli, daha sağlıklı geçer. Efendim hemen selamlarımızı yollayalım, programın akışına geçelim. Çünkü bugün magazin köşemiz dedikodu yapacağız. Şöyle birazcık deşarj olalım ünlüler üzerinden. Nasılsa paylaşıldığına göre, haber sitelerine konulduğuna göre bizim de burada konuşmamızda bir sakınca olacağını düşünmüyorum. Efendim şu an araçlarında bizleri dinlemekte olan tüm sürücülerimize kazasız belasız bir yolculuk diliyorum. Gözünüz yolda, kulağınız radyo sahilde olsun. İş yerlerinde bizleri dinlemekte olan sevgili esnaflarımız, işçilerimiz, işverenlerimiz, memurlarımız kolay gelsin. Bol bereketli, bol kazançlı bir gün diliyorum. İyi çalışmalar. Evlerinde bizlere eşlik eden dinleyicilerimize de sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı yolluyorum. İlk saat dilimizi en gözde döner restoran sponsorluğunda açıyorum. Sıradaki şarkımızı tüm en gözde döner restoran çalışanlarına armağan ediyorum. Kolay gelsin, bol bereketli, bol kazançlı, bol lezzet dolu bir gün diliyorum. O zaman Özlem'le Rengarenk'te magazin köşesine hoş geldiniz.

Efendim, programımızı En Gözde Döner Restoran sponsorluğunda açıyoruz. En Gözde Döner Restoran'da artık kebap çeşitleri de bulunmakta. Ayrıca döner çeşitleri de tabii ki devam ediyor. Lahmacun, pide çeşitleri, çorba çeşitleri, tatlı çeşitleri bulunmakta. Ortaya konulan mezeler sınırsız ve ikram istediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Salatalar kişiye özel porsiyonlanmış şekilde geliyor. Ayrıca öğlen saat 3'e kadar gidecek olan herkese peynir tatlısı ikramları da bulunmakta. En Gözde Döner Restoran, Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı No 18 Taksim 1A'da 0232 504 0735 0501 641 0635 iletişim numaraları, sosyal medya hesapları En Gözde Lezzetler ve En Gözde Restoran. Efendim, sizler de öğle yemeği için herhangi bir plan yapmadıysanız En Gözde Döner Restoran'a gitmenizi şiddetle tavsiye ederim. Bir de Token Flex, Set Kart, Multinex ve Sodexo gibi yemek kartlarına sahipseniz yine bu kartları En Gözde Döner Restoran'da kullanabilirsiniz. Ediz'le devam edeceğiz yolculuğumuza. Benim Ol diyecek akustik versiyonu. Sonrasında herhalde muhtemelen 10-30 reklamlarından sonra İlk magazin haberimizle başlarız. Bu sefer güzel, daha doğrusu mutlulukla alakalı bir magazin haberimiz olacak. İlk başlangıçta umuyorum güzel başlar, güzel magazin haberleriyle devam ederiz. Şimdi Ediz'i dinleyelim mi, olur mu?

0: Reklam.
1: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507 472 91 64. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
2: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0000.
1: Ali Ağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışı özel. Gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0500

0: Makas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa.
1: Reklamlar bitti.

0: Radyo.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.
1: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
2: Rengarenk.
3: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

Efendim, ilk magazin haberimizle başlamak istiyorum. Derya Şensoy ve Yağızcan Konyalı'nın nişanından kareler paylaşılmış. Ferhan Şensoy ile oyuncu Derya Baykal'ın kızı Derya Şensoy. Geçtiğimiz gün Yağızcan Konyalı ile nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı attı. Derya Şensoy bugün kişisel hesabından nişandan yeni kareler paylaşmış ve şöyle diyeyim, göz önüne, daha doğrusu fotoğraflardan insanların gözüne çarpan nokta, evin içerisinde sade bir törenle şatafattan uzak bizlermiş gibi, kaldı ki bizler bile artık nişanı böyle şatafatlı yapıyoruz. Bizim, daha doğrusu jenerasyon zamanından diyelim, İsteme peşine yüzük takılmış muhtemelen. Verilen pozlar o kadar tanıdık. Eşyalar o kadar tanıdık. Kıyafetler bile o kadar bizlik bir kıyafet ki. İnsanlar böyle görünce nostalji yaşıyor adeta. Kendilerine mutluluk dileyelim. Allah tamamını erdirsin. Güzel bir haberle başladık. İnşallah diğer magazin haberlerimizde böyle güzel haberlerle ilerleriz ve günü o şekilde kapatırız. Çünkü içimiz daralıyor zaten. Devamlı bir şeyler olup duruyor. O sebepten ötürü güzel şeyler konuşmak, güzel haberler okumak istiyorum. İlk haberimiz, magazin haberimiz güzeldi. Bakalım bir sonraki magazin haberimizde karşımıza neler çıkacak. Açıkçası çok da fazla incelemedim. İlk çıkan haber buydu. Dedim ki güzel, mutlulukla başlayan bir haberle başlayalım. Zeynep Bastık bir daha diyecek. Program En Gözde Döner restoran sponsorluğunda devam ediyor. Magazin haberlerime devam edeceğim. Dedikoduyu sevenler, birazcık şöyle konuşalım isteyenler, bir yere ayrılmayın, olur mu?

Efendim, bu magazin haberini dün akşam sosyal medyada ben de görmüştüm. Emre Altuğ, Çağla Şikel'e yaptığı evlilik teklifini yıllar sonra ilk kez açıklamış. Ünlü şarkıcı Emre Altuğ, eski eşi Çağla Şikel'e 2008 yılında dünya evine girmiş ve 2015'te boşanmıştı. İki çocuğu olan Emre Altuğ ve Çağla Şikel çocukları için sık sık bir araya geliyorlar. Geçtiğimiz gün bir röportaj veren Emre Altuğ yaptığı evlilik teklifini yıllar sonra ilk kez açıklamış. Ben şöyle size özet geçmek istiyorum. Çünkü yazıyı sabah okumuştum. Şöyle ki, Çağla Şikel'in babası vefat etmiş ve babasının mezarına gitmişler. Sonrasında orada, babasının mezarının orada önünde evlilik teklifi etmiş. Bunun sebebi de babasının mezarına geldiğinde hep hüzünlü, üzgün oluyor insanlar haliyle. Babasının mezarına gittiği zaman bu anı aklına gelsin. Hani üzüntü bir nebze de olsun, hafifler belki diyerek böyle değişik bir enteresan evlilik teklifinde bulunmuş. Siz nasıl buldunuz bu teklifi? Yani şöyle düşünüyorum da, annemin mezarının başındayken eşim bana evlilik teklif etseydi hoşuma gider miydi? Vallahi ben çok romantik bir insan değilim. Hatta hiç romantik sayılmam. Benim hiç hoşuma gitmezdi. Yalan söyleyemeyeceğim. Neden? Dalga mı geçiyorsun benimle falan olurdum herhalde. Yani ben orada canım yanıyor. Annem orada. Sen benimle dalga mı geçiyorsun diye düşünürdüm herhalde ya. Öyle bir evlilik teklifi alsaydım. Yani baba da anne gibi aynı şekilde olduğu için insan ne bileyim ya. Yani ben buraya geldiğimde işte annemin her mezarına gittim mesela. İşte bana eşim burada evlilik teklifi etmişti diye düşünüp mutlu olamam. Yani ben böyleyim. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda bilmiyorum. Bana oldukça enteresan geldi bu evlilik teklifi. Çağla Şikel beğenmiştir. Belki ona iyi gelmiştir. Belki ona iyi gelecektir. Herkesin yaşamış olduğu acı, herkesin psikolojisi farklı tabii ki. Ne açıdan baktığına bağlı. Öyle işte yani. Ben olsam ben istemezdim annemin mezarının başında bana evlilik teklif etmesini. Kabul edeceğim varsa da etmezdim herhalde. Çünkü dalga geçiyormuş gibi düşünürdüm. Bu kaldı ki bu herkes için. Ben mi yanlış düşünüyorum? Mesaj atar mısınız? Çok merak ettim ya. Vallahi billahi. Yani böyle bir evlilik teklifi almış olsaydınız hanımlar, ne düşünürdünüz? Emre Altuğ'dan bahsettik tabii ki. Bir şarkısını çalmasak olmazdı.

Efendim ilk saatimizin sonuna gelmişiz bile. Şöyle en gözde dönen restoranttan bahsetmek istiyorum tekrardan. Kebap satışları başladı. Artık tüm kebap çeşitlerini en gözde dönen restoranda afiyetle yiyebilirsiniz. Döner çeşitleri zaten bulunmakta. Lahmacun ve pide çeşitleri, çorba çeşitleri devam ediyor. Gerçi havalar ısınmaya başladı. Çorbaya çok talep olmayabilir ama velakin inanılmaz lezzetli. Ayrıca kolajen depolamak istiyorsak özellikle kelle paça çorbasını yaz kış bir şekilde tüketmemiz gerekiyor. Ortaya konulan mezeler sınırsız ve ikram zaten biliyorsunuz artık. Ezberletmiş olmam lazım. Bilmeyenler, ilk defa beni dinleyenler de olabilir tabii ki. Ya da en göze dönen restoranla tanışmamış olanlar. Öyle bir yer var ki mekan güzel, temiz, hijyenik, açık mutfak şeklinde. En güzel malzemeler kullanılıyor. Çalışanlar oldukça ilgili, alakalı. Her şey kaliteli. Ve ortaya konulan mezeler sınırsız ve ikram. Bir de hijyene dikkat ettikleri için salataları kişisel böyle kişiye özel porsiyonlanmış şekilde getiriyorlar. Bilginiz olsun. Ve ayrıca öğlen yemeğine saat 3'e kadar giden herkese peynir tatlısı ikramları devam ediyor. Token Flex, Set Kart, Mutunex ve Sodexo gibi yemek kartlarına sahipseniz bunları da orada kullanabiliyorsunuz. Daha ne olsun, bir mekandan beklenilenlerin fazlasıyla her şey burada mevcut. Lezzet var, hijyen var, ilgi alaka var. İkramlar bol bol ikram. O yüzden istenilen her şey tek bir yerde toplanmış bulunmakta. En gözde dönen restoran Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı No 18 Taksim Bira'da 0232 504 0735.

0: Reklam.
1: Reklam.
2: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akman Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
3: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
4: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken

0: rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
1: Bir çiçek, bir teşekkür, bir iyi ki varsın. 8 Mart'ta duygularınızı çiçeklere bırakın. Kadınlara yakışan zarif dokunuşlar,

0: Azımdirik Mahallesi, numara 89 Taksim A Ala. İletişim 0553 853 6189. Instagram Alper Çiçekçilik Peyzaj.
1: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
2: Reklamlar bitti.
3: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi,
2: Radyo Sahil, tam 95'te.
4: Kaliteli, doğru, etkili, özgür, anlaşılır, düzeyli. Radyo Sahil Haber.
5: Yerel gündem.
0: Mutlu günler. Bugün 12 Mayıs 2026 Salı. Sahil FM'de bültenimiz yerel gündemle devam ediyor. Azerbaycan'ın ulusal lideri merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, 103. doğum yıl dönümünde Ali Ağa'da düzenlenen Gül Bayramı programıyla anıldı. Ali Ağa Tüpraş Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda gerçekleştirilen program, Türkiye ve Azerbaycan milli marşlarının okunmasıyla başladı. Törenin açılışında konuşma yapan Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Doçent Doktor Necibe Nesibova, devirler ve nesiller değişse de bazı büyük liderlerin asla unutulmayacağını ifade etti. Nesibova, bu tür liderlerin bıraktığı mirasın ve büyüklüğünün zaman geçtikçe çok daha iyi anlaşıldığını vurguladı. Anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen kompozisyon, şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Program, Heydar Atay'a Selam Oratoryosu ve Kafkas Halk Dansları gösterileriyle sona erdi. Ali Ağa Belediyesi'nin bu yıl 30.sunu düzenlediği geleneksel kıyme satranç turnuvası, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 9-10 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildi. 2 gün boyunca süren bir heyecana sahne olan turnuvaya Türkiye'nin birçok şehrinden 220 sporcu katıldı. Ali Ağa Belediyesi Satranç Kulübü ile Türkiye Satranç Federasyonu İzmir İl Temsilciliği İşbirliği'nde Ali Ağa Belediyesi Enka Spor Salonu'nda organize edilen turnuvanın ilk hamlesi Ali Ağa Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Öztürk yaptı. Ödül töreninde dereceye giren sporculara ödülleri Ali Ağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Ali Ağa Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Öztürk, Ali Ağa Belediyesi Personel Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Özkurt, Türkiye Satranç Federasyonu İzmir İl Temsilcisi Abuzer Altuntaş, Türkiye Satranç Federasyonu Ali Ağa İlçe Temsilcisi Uğur Yaşar, Baş Hakem Hasan Karaköse, Ali Ağa Belediyesi Satranç Antrenörleri Çiğdem Çetiner ve Tuğrul Yaşar tarafından takdim edildi. Ali Ağa Belediyesi'nin özel gereksinimli bireylerin sporla gelişimini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Ali Ağa Belediyesi Özel Eğitim Aşamalı Spor Eğitimi Projesi kapsamında eğitim alan özel sporcular, atletizm ve yüzme branşlarında önemli başarılara imza attı. Ali Ağa Belediyesi Özel Eğitim Antrenörü Mazlum Yılmaz ile Ali Ağa Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü antrenörlerinden İlkay Mert yönetiminde çalışmalarını sürdüren sporcular, Türkiye ve il düzeyinde elde ettikleri derecelerle Ali Ağa'ya büyük gurur yaşattı. Ali Ağa Belediye Başkanı Serkan Acar, başarılarıyla dikkat çeken özel sporcuları, aileleri ve antrenörleriyle birlikte makamında ağırladı. Sporcuları ve antrenörleri tek tek tebrik eden Başkan Serkan Acar, elde edilen başarıların Ali Ağa adına önemli bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, özel sporcuların her zaman yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.
6: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bakırçay bölgemizde bulunan ilçelerimizin hava sıcaklıkları ise şöyle: Bergama 28, Çiğli 25, Foça 26, Dikili 25, Kınık 28, Menemen 29 ve Ali Ağa 27 derece. Sahil FM'de günün gelişmelerini aktardık. Yeni gelişmelerle tekrar birlikte olana dek hoşça kalın, Radyo Sahil'de kalın.
2: Radyo Sahil Haber.
3: geçmişten günümüze en hit şarkılar,
2: en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.
5: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
7: Rengarenk.
3: Körfez'in en güçlü sesi.

Efendim saatlerimiz 11.08'i gösteriyor. İkinci saatimizi an itibariyle açmış bulunmaktayım. İkinci saatimizi Alper Çiçekçilik sponsorluğunda açıyorum. Radyolarını yeni açanlar var ise aramıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sıradaki şarkımızı hem sizlere, tüm radyo sahibi dinleyenlerine, hem de Alper Çiçekçiliğin tüm çalışanlarına ve Hamide Hanımcığım sana armağan ediyorum. Kolay gelsin, bol bereketli, bol kazançlı, şöyle güzel, enerji dolu, pozitif bir

Efendim programımız Alper Çiçekçilik sponsorluğunda devam ediyor. Gelin aracı, sünnet aracı sistemi, özel günler için buket yapımı, iç ve dış mekan çiçekleri, balkon bahçe çiçekleri, çelenk, peyzaj bakımı, hediyelik, kişiye özel çiçek tasarımı hepsi Alper Çiçekçilik'te mevcut. Alper Çiçekçilik Atatürk Caddesi Kazım Direk Mahallesi 1089 Taksim A'da. 0553-853-6189 iletişim numaraları, sosyal medya hesapları Alper Çiçekçilik Peyzaj. Sosyal medya hesaplarını şöyle açıp gözünüzü gönlünüzü şenlendirebilir, enerjinizi tazeleyebilirsiniz. Emre Kaya esaret diyecek. Magazin haberlerimizle bir yandan devam edeceğiz. Halil Ergün'den serzeniş var. Bengü'den bahsedeceğiz. Ve Bodrum'dan bahsedeceğiz. Malum yaz sezonu açılmak üzere.

0: siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507 472 9164. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
1: Euro Repar, Euro Repar.
0: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-0457.
2: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service. Aracınıza iyi bakar.
1: Euro Repar, Euro Repar.
3: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554 130 01 99.
4: Reklamlar bitti.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
5: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.

Usta oyuncu Halil Ergün'den meslektaşlarına sitem dolu sözler. Bu mesleği sadece nokta nokta nokta nokta bırakmış. Yani Yaprak Dökümü dizisindeki efsane performansıyla hafızaları kazınan usta oyuncu Halil Ergün, sektörün bugününe dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ergün'ün sitem dolu sözleri kısa sürede magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Sanatın insanlara dokunması gerekiyordu demiş. Geçmişteki set ortamları ile günümüz dünyası arasındaki farkı çarpıcı bir dille özetleyen Ergün, oyunculuğun bir şöhret aracına dönüşmesinden duyduğu rahatsızlığı gizlememiş, oyunculuğun geçmişte çok daha büyük bir tutku ve bağlılıkla yapıldığını vurgulayan usta isim şu ifadeleri kullanmış. Biz bu mesleği sadece tanımak ya da para kazanmak için yapmadık. Sanatın insanlara dokunması gerektiğine inanıyorduk demiş. Halil Ergün, ben yine oynarım kimseye, pardon, geçtiğimiz günlerde dizinin yeniden çekilmesi durumunda ben yine oynarım kimseye bırakmam sözüyle gündeme gelmiş bu arada. Yaprak Dökümü'nün modernize edilmiş hali yapılacakmış ya, belki onunla alakalı konuşmuş olabilir. Çünkü artık tekrardan bu kadro bir araya gelmesi, tekrardan yeni başka bir senaryo yazılması nasıl olur, nasıl biter bilemiyorum. Şöyle ya, onun senaryosu da çok da masum bir senaryo değildi aslında. Hani bunda da hoş olaylar yoktu. İzledik mi? İzledik. Hala ben her yazın izliyorum. Yaz dizim gibi bir şey oldu. Her yaz sezonu başladığında başlıyorum açıp tekrarlarını izlemeye. İlk defa izlermişçesine. Şu konuda katılıyorum. Evet, duygu yok artık oyuncularda. Yani iki böyle sosyal medyada içerik çekip böyle saçma sapan videolarla viral olmuş insanları da alıyorlar. Koyuyorlar sahneye. Oyunculuk bu değildi ki eskiden. İnanılmaz emekler harcanırdı, eğitim alınırdı ve herkes oyuncu olamazdı. O yüzden bize eski zamanlardaki dizilerin, filmlerin izlediğimiz zaman bize o yüzden o duygular geçiyordu. Şu anda duygu muygu geçmiyor. Zaten geçecek duygu da senaryolar da yok. Orası ayrı bir mesele de. Öyle işte.

döner. Aa, acayipsin. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım.

0: döner, acayipsin.
1: Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım.
0: Ah yanar döner, acayipsin.

0: sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te.
1: Efendim İdo tatlı ses, Hacı Yatmaz diyecek. Sonrasında 12.30 reklamlarına gideceğiz. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir yere

0: nefesini en güçlü sesi. Radyo. Radyo Sahil tam 95'te. Reklam.
1: Eğmeci Perde'den büyük kış kampanyası. Tül perdeler metresi 200 TL'den başlayan fiyatlarla evlerinize yenilik katmaya devam ediyor. 2026 yeni sezon özel koleksiyon şimdi mağazamızda. Evinize şıklık, kışa sıcaklık katın. Kalitenin adresi Eğmeci Perde Tasarım ve Dikim Evi. Kurtuluş Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B. Ali Ağa, İzmir 0232 655 69 69. Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim'a, Yeni Şakran, 0507 472 91 64. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
0: Reklamlar bitti. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
3: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
4: Rengarenk.
0: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
5: Efendim, son dönemece girmiş bulunmaktayız. Programımız Blue Diamond Ala sponsorluğunda devam ediyor. Yolculuğumuza Semih Cenk'le devam edeceğiz. Geçiyor zaman.

Efendim, magazin haberlerimize devam ediyoruz. Arkadaşım beni dolandırdı. Ünlü oyuncu Onur Buldu ev hayali kurarken en yakınında bulunan bir kişi tarafından nasıl oyuna getirildiğini ilk kez anlatmış. Arkadaşı vasıtasıyla girdiği konut projesinde dolandırıldığını açıklayan Buldu, ödemelerin elden veya doğrudan müteahhit yerine aracı olan yakın arkadaşına gönderdiğini söylemiş. Oyuncu çalıştıkça ödeyeceğim diye arkadaşa para yolluyordum. Meğer arkadaşım paraları yiyormuş dedi. Dolandırıldığını tapu işlemlerinin yaklaşmasıyla müteahhitin kendisini aramasıyla sonucu öğrenmiş. Bana sen saf biri olana benziyorsun. Ne zaman ödeme yapacaksın dedi. Ben de abi hepsini ödedim zaten dedim. Meğer müteahhite hiç para gitmemiş. Rezalet bir süreçti demiş. Ya işte bu devirde sağ gözünden sol gözüne bile güvenmeyeceksin demişler. Atalarımız bu atasözlerini boşa kullanmamış. Babana bile güvenmeyeceksin diyen bir atalarımız var. Acı bir durum, çok kötü bir şey tabii ki. Kesinlikle katılıyorum. Ama yani gerçekten de adamın dediği gibiymiş biraz. Al ancak halimize bazen böyle gülebiliyoruz, yapacak bir şey var mı? Yok.

Efendim Serdar Ortaç'ın bugünlere nasıl geldiğine inanamayacaksınız meğer. Küçücük yaşta o işlerde çalışmış diye bir manşet düşmüşler. Karabiberim, Gamzelim ve Asrın Hatası gibi hitlere 90'lı yıllara damga vuran pop müziğin efsane ismi Serdar Ortaç şimdilerde sağlık sorunlarıyla mücadele etse de başarılarla dolu kariyeriyle hala gündemde. Ancak ünlü sanatçının ışıltılı sahne hayatından önceki yaşamı tam bir azim hikayesi. Azim hikayesi çıkmış işte. Serdar Ortaç'ın küçücük yaşta çalıştığı işler hayata atıldığı ilk o şaşırtıcı yıllar demişler. Sadece oyun oynamakla geçmemiş küçüklüğü, disiplinli bir aile yapısına sahip olan Ortaç, üretimin ve çalışmanın ne demek olduğunu henüz küçücük bir yaştayken babasının yanında öğrenmiş. Sahne ışıkları değil, torna tezgahı. Babasının küçük bir dükkanda plastik kalıpçılığı yapması Ortaç'ın kaderini de teknik bir yönde savurmuş. Hafta içleri babasının yanında torna tezgahı başında ter döken Ortaç, hafta sonları ise boş durmayıp simit ve su satarak sokakların nabzını tutmuş. Eğitim tercihi yine bu işin mutfağından yana kullanmış ve babasının mesleğine uygun olan Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesi'nde torna ve tesviye bölümünden mezun olmuş. Ortaç'ın akademik kariyeri Amerikan Dil ve Edebiyatı bölümüne kadar uzansa da içindeki sanat aşkı ve üretim arzusu galip gelmiş. Radyo dünyasına adım atmış, üniversiteyi yarıda bırakan Ortaç 90'ların başında Türkiye'de yeni parlayan özel radyoculuk dünyasına adım attı. Radyoda yaptığı programlar sırasında dinleyicinin hangi kelimeye nasıl tepki verdiğini, hangi ritmin insanları yakaladığını adeta bir laboratuvar titizliğiyle gözlemlemiş. Hit yazmanın matematiği, torna tezgahında öğrendiği o üretim disiplini radyoculuktan gelen sezgisel güçle birleşince ortaya durdurulamaz bir hit makinesi çıktı. 1992 yılına gelindiğinde artık sadece başkalarının şarkılarını çalan bir radyocu değil, kendi besteleriyle müzik endüstrisini sarsmaya hazırlanan bir yıldız adayıymış. Dün biraz böyle keyfim yoktu evde. Ve Mustafa Sandal'ın Saygı Gecesi'ni izleyememiştim. Dün kendime izin verdim. Açtım onu izliyorum ve ben Mustafa Sandal'ın aslında bir pilot olduğunu bilmiyordum. Bunca yıl boyunca ve dün öğrenmiş oldum. İşte herkesin, bütün ünlerin, doktor ünlerimiz de var, pilotlar da neler neler. İnsanın nasibi nereden başlıyor, nereye gidiyor hiç belli olmaz. Mesela kendimizden yola çıkalım, kim derdi ki 20 yıl sonra tekrardan bu işe başlayacağımı, değil mi? Kendimden pay biçiyorum. Yandı tutuştu gönül. Kalbi bir taş olsa da

Efendim, bugünlük de ben ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Blue Diamond Ala sponsorluğunda programımı kapatacağım. Blue Diamond Ala'da pırlantalarda %50 net indirim devam etmekte. Düğün dernek sezonları başladı. Sizler de takılarınızı Blue Diamond Ala'dan alabilirsiniz. Yardımcı olacaklardır normal takılarda da. Pırlanta alışverişlerinde de %50 indirimi unutmayın. Yakınlarınıza hatıra kalması için çok güzel pırlanta takılar, aksesuarlar alabilirsiniz. Ayrıca sağlık çalışanlarına, engellilere, emniyet çalışanlarına ve öğretmenlere indirimleri mevcut ve bazı fabrikalarla da işbirlikleri de yapmış bulunmaktalar. Kültür Mahallesi, İzmir Caddesi, No 3 Taksim A'da 0232 616 55 55 iletişim numaraları, sosyal medya hesapları Blue Diamond Alia. O zaman Allah nasip ederse yarın sabah saatlerimiz 10'u 10 geçeyi gösterdiğinde ben Özlem Körpe Rengarenk programında nostalji günümde yarın sizlerle olmaya devam edeceğim. Sağlıkla kalın, mutlulukla kalın, huzurla, bol bol parayla, bereketle, sevgiyle kalın. Yarın sabah görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te. Reklam.
1: Euro Repar, Euro Repar. Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-0457.
2: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
3: Euro Repar, Euro Repar.
4: Ali A, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
5: Bir çiçek, bir teşekkür, bir iyi ki varsın. 8 Mart'ta duygularınızı çiçeklere bırakın. Kadınlara yakışan zarif dokunuşlar, özel tasarım buketler ve taze çiçekler Alper

0: @taksim_a_ala. İletişim 0553 853 6189. Instagram Alper Çiçekçilik Peyzaj.
1: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554 130 01 99.
2: Reklamlar bitti.
3: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
4: Radyo.
2: Radyo Sahil tam 95'te.
5: Kaliteli, doğru, etkili, özgür, anlaşılır, düzeyli. Radyo Sahil Haber.
6: Yerel gündem.
0: Mutlu günler. Bugün 12 Mayıs 2026 Salı. Sahil FM'de bültenimiz yerel gündemle devam ediyor. Azerbaycan'ın ulusal lideri merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, 103. doğum yıl dönümünde Ali Ağa'da

0: düzenlenen Gül Bayramı programıyla anıldı. Ali Ahtupraş Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda gerçekleştirilen program, Türkiye ve Azerbaycan milli marşlarının okunmasıyla başladı. Törenin açılışında konuşma yapan Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Doçent Doktor Necibe Nesibova, devirler ve nesiller değişse de bazı büyük liderlerin asla unutulmayacağını ifade etti. Nesibova, bu tür liderlerin bıraktığı mirasın ve büyüklüğünün zaman geçtikçe çok daha iyi anlaşıldığını vurguladı. Anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen kompozisyon, şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Program, Heydar Atay'a Selam Oratoryosu ve Kafkas Halk Dansları gösterileriyle sona erdi. Ali Ağa Belediyesi'nin bu yıl 30.sunu düzenlediği geleneksel kıyme satranç turnuvası 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 9-10 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildi. 2 gün boyunca süren bir heyecana sahne olan turnuvaya Türkiye'nin birçok şehrinden 220 sporcu katıldı. Ali Ağa Belediyesi Satranç Kulübü ile Türkiye Satranç Federasyonu İzmir İl Temsilciliği işbirliğinde Ali Ağa Belediyesi Enka Spor Salonu'nda organize edilen turnuvanın ilk hamlesi Ali Ağa Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Öztürk yaptı. Ödül töreninde dereceye giren sporculara ödülleri Ali Ağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Ali Ağa Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Öztürk, Ali Ağa Belediyesi Personel Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Özkurt, Türkiye Satranç Federasyonu İzmir İl Temsilcisi Abuzer Altuntaş, Türkiye Satranç Federasyonu Ali Ağa İlçe Temsilcisi Uğur Yaşar, Başhakem Hasan Karaköse, Ali Ağa Belediyesi Satranç Antrenörleri Çiğdem Çetiner ve Tuğrul Yaşar tarafından takdim edildi. Ali Ağa Belediyesi'nin özel gereksinimli bireylerin sporla gelişimini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Ali Ağa Belediyesi Özel Eğitim Aşamalı Spor Eğitimi Projesi kapsamında eğitim alan özel sporcular, atletizm ve yüzme branşlarında önemli başarılara imza attı. Ali Ağa Belediyesi Özel Eğitim Antrenörü Mazlum Yılmaz ile Ali Ağa Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü antrenörlerinden İlkay Mert yönetiminde çalışmalarını sürdüren sporcular, Türkiye ve il düzeyinde elde ettikleri derecelerle Ali Ağa'ya büyük gurur yaşattı. Ali Ağa Belediye Başkanı Serkan Acar, başarılarıyla dikkat çeken özel sporcuları, aileleri ve antrenörleriyle birlikte makamında ağırladı. Sporcuları ve antrenörleri tek tek tebrik eden Başkan Serkan Acar, elde edilen başarıların Ali Ağa adına önemli bir gurur kaynağı olduğunu belirterek özel sporcuların her zaman yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bakırçay bölgemizde bulunan ilçelerimizin hava sıcaklıkları ise şöyle. Bergama 28, Çiğli 25, Foça 26, Dikili 25, Kınık 28, Menemen 29 ve Ali Ağa 27 derece. Sahil FM'de günün gelişmelerini aktardık. Yeni gelişmelerle tekrar birlikte olana dek hoşça kalın, Radyo Sahil'de kalın.
1: Radyo Sahil Haber.

Sesimi duyan var mı? Ölüyorum, nefes alamıyorum.

Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Türkiye saatleri 13.11'i gösteriyor. 95 frekansından, Radyo Sahil'den, Serap ile Hayata Dair programından. Ben Serap Atmaca, sesimin ulaştığı tüm dostlara kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda programı açtım. Seyir Kafe çalışanlarına, tüm esnafımıza hayırlı müşteriler, bol kazançlar olsun. Şu an beni araçlarında dinleyen sürücülerimiz var. Şehir içi hatlarda minibüsçülerimiz, taksicilerimiz. Size de sevgiler, saygılar, kazasız belasız bir yolculuk diliyorum hepinize. Her neredeyseniz, ne işle meşgulseniz, herkese kolaylıklar diledikten sonra yine şarkılarımı seçtim ama sizlerin de dinlemek istediği şarkılar, armağan etmek istedikleriniz vardır elbet. Ne yapıyoruz? Parmakları çalıştırıyoruz. 0532 492 5095 WhatsApp hattındayım. Serap Atmaca Instagram hesabındayım. Türkiye'nin, dünyanın her yerindeyiz. www.radyosahil.com.tr'den dinleyin, dinlettirin. Gönül köprüsü de olmak isterim sevgili dostlar. Mustafa Sandal'la programı açalım. Ego desin. Bakalım daha neler dinleyeceğiz. Kimler gelecek? Hepimize gelsin.

Efendim, doğayla iç içe, deniz manzarasına karşı lezzetli olanlar yaşamaya ne dersiniz? Seyir Kafe günün her saati keyfi, lezzeti bir araya getiriyor. Bu arada şahane bir Karadeniz gecesi 15 Mayıs'ta sizlerle buluşuyor. Kemençe ve vokalde Tuğrul Şahin, tulumda Selim Alkan. Karadeniz'in o güzel ritmine kendimizi kaptıracağız. Yeri gelecek coşacağız, yeri gelecek duygulanacağız o müzikle. 15 Mayıs'ta o zaman ne yapıyoruz? Hiçbir yere söz vermiyoruz. Seyir Kafe Restorant'ta buluşuyoruz. Şimdiden rezervasyonlarınızı yaptırın. Sonra yer kalmadı diye üzülmeyin lütfen. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 A Ali Ağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restorant Ali Ağa.

Efendim, Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda program devam ediyor. Günün her saatinde hem gözünüze hem midenize hitap edecek lezzetler sizlerle buluşuyor. Gözlemeden fajitaya, makarna çeşitlerine, ızgara çeşitleri, burgerler, tostlar, atıştırmalıklar, ana yemekler, mantılar, salatalar. Evde bir de üstüne tatlılar, sıcak soğuk içecekler yanına. Seyir Kafe Restoran Doğa Park'ta, Ali Ağa'nın en güzel lokasyonunda. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16A Ali Ağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restoran Ali Ağa dedikten sonra 15 Mayıs'taki Karadeniz gecesini de kaçırmayın derim. Tulum'da Selim Alkan, kemençe ve vokalde Tuğrul Şahin sizlerle buluşuyor. Seyir Kafe Restoran'da şimdiden yerinizi, rezervasyonunuzu yaptırın. Yoksa hani sonra yer kalmadı, işte gidemedim, bu güzel geceyi göremedim demeyin. İletişim numarasını bir kez daha vermek istiyorum. 0554 907 1279. Sıradaki şarkımız bir istek şarkısı. Yine her zaman olduğu gibi çok uzaklara gidiyor. Sevgili Sitro'ya sevgiler, Ekvator'a sevgiler. Serdar Ortaç sizlerle.

0: siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507 472 9164. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
1: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmete açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi Karşı Sokağı numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.
2: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
3: Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.

Efendim, Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda program devam ediyor. Radyolarını yeni açan dinleyicilerim varsa bir kez daha hoş geldiniz. Saat 15'e kadar sizlerleyim ve radyolarınızın konuğu Emir Mevsim Son.

Efendim şimdi bir araştırmayla devam edelim. Bir araştırmaya göre ilk doğan kız çocuğu babasının kadın versiyonu oluyormuş. Vallahi buna kesinlikle katılıyorum. Ben ailenin ilk kız çocuğuyum ve babama çok benziyorum. Yani yüzüme bakan babamın kızı olduğunu anlardı. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz bu konuda ama hani şöyle bir kendi çocuklarımdan da yola çıkınca benim de kızım baba ve babaanne karışımı diyebilirim. Yani güzel, doğru bir araştırma bence. Efendim İbrahim Erkal'la devam edeceğiz. Bir istek şarkısı. Mustafa Bey, İbrahim Erkal'dan bir şarkı çalabilir misiniz demiş. Tabii ki çalarım, neden olmasın. İstekleriniz başım üstüne. Mustafa Bey'e ve tüm sevdikler için gelsin o zaman.

Efendim, Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda program devam ediyor. Özel günleriniz için, nişanlarınız, sözleriniz, doğum günleriniz, toplantılarınız için şimdiden rezervasyon yaptırın. Doğa Park'ın içinde, Aliağa'nın en güzel lokasyonunda, Doğa Park'ta, Seyir Kafe Restoran, Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16A Aliağa'da. İletişim 0554-907-1279, Instagram Seyir Kafe Restoran Aliağa dedikten sonra yine Seyir Kafe ile ilgili haberlerim bitmedi tabii ki. 15 Mayıs'ta şahane bir Karadeniz gecesine ne dersiniz? Valla çok güzel olur değil mi? Böyle inanılmaz deşarj oluruz. O Karadeniz'in efsane müziğine kendimizi kaptırırız. Biraz duygulanırız, biraz coşarız. Tulum'da Selim Alkan, kemençe ve vokalde Tuğrul Şahin. Güzel bir gece için, güzel bir Karadeniz gecesi için şimdiden yerinizi ayırtın derim. Sonra hani yer kalmadıysa üzülmeyin. 0554-907-1279 Instagram Seyir Kafe Restoran Aliağa.

Efendim, Türkiye'de 25-29 yaş aralığında olup hiç evlenmeyen bireylerin %70'i ailesiyle birlikte yaşıyormuş. Vallahi nasıl yaşamasın ki? Hayat şartları o kadar zorlaştı. Hani çok böyle beklentilerinin altında maaşlar alıyor tabii gençler. Ev kiraları malum. Bir bakıyorlar gelen para ev kirasına yetmiyor. Suya, elektriğe, sosyalleşmeye. Mecburen ailelerle yaşıyorlar. Eskiden böyle 25-29 yaş arası hani erkekler böyle, hatta daha küçük kızlar hani evde kalmış muamelesi falan görüyorduk. Şimdi artık 35, hani evlilik yaşı falan 35'e çıktı diyebilirim. Yani şunu da yapayım, bunu da yapayım derken işte şurayı gezeyim, burayı gezeyim. Böyle gençler daha farklı bakıyorlar hayata. Bu arada tabii ki aldıkları maaşla giderler, gelirler birbirini tutmayınca mecbur anne baba evinde yaşamak zorunda kalıyorlar. Bu da işte istatistik olarak ortaya çıkmış.

Aliada, iletişim 0554 907 1279, Instagram Seyir Kafe Restoran Aliya dedikten sonra tabii ki bitmedi. Çünkü 15 Mayıs'ta çok güzel bir Karadeniz gecesi yapacaklar. Tulum'da Selim Alkan, kemençe ve vokalde Tuğrul Şahin. Coşacağız, hüzünleneceğiz Karadeniz'in o güzel ritmiyle. Horonlar defileceğiz. Seyir Kafe Restoran'da şimdiden yerinizi ayırtın derim. Sonra yer kalmadı, üzülüyorum demeyin, üzülmeyin lütfen. İletişim 0554 907 1279, Instagram Seyir Kafe Restoran Aliya, Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16A Aliya'da, Doğa Park'ın içinde Seyir Kafe Restoran. 15 Mayıs'ta Karadeniz Gecesi'nde buluşuyoruz.

0: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akmar Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak,

0: ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres Seyir Kafe. 0554 907 1279 menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Eğmeci Perde'den büyük kış kampanyası. Tül perdeler metresi 200 TL'den başlayan fiyatlarla evlerinize yenilik katmaya devam ediyor. 2026 yeni sezon özel koleksiyon şimdi mağazamızda. Evinize şıklık, kışa sıcaklık katın. Kalitenin adresi Eğmeci Perde Tasarım ve Dikim Evi. Kurtuluş Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B, Ali Ağa, İzmir. 0232 655 6969.
2: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat Altın Kürek hizmete açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı Altın Kürek'te. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi Karşı Sokağı numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.
3: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
2: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
4: Reklamlar bitti.
5: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
6: Efendim ikinci bölümden tekrar merhabalar. Radyolarını yeni açan dinleyicilerim varsa bir kez daha hoş geldiniz. Saat 15'e kadar sizlerleyim sevgili dostlar. Cızbız Tavukçuluk sponsorluğunda açtım bu bölümü. Cızbız Tavukçuluk çalışanlarına hayırlı müşteriler, bol kazançlar diliyorum. Ve bu bölümün ilk şarkısı da onlar için gelsin. Hadi diyelim mi şöyle bir hayatı tesbih yapmışız, sallıyormuşuz.

Kardeş, bu hayat tespih gibidir, bilir misin? Derdin varsa çekmesini bileceksin. Mutlu olduğun günlerde de sallamasını bileceksin. Ama sen ol, hiçbir zaman dostunu üzmeyeceksin. Hayatta sana bu dersi versin be. Her şey senin olsun.

Efendim, cızbız tavukçuluk sponsorluğunda devam edelim. Şimdi şahane lezzetlerden bahsedeceğim size. Öncelikle kendi özel soslarıyla harmanlanmış tavuğun en lezzetli, en yumuşacık hali sofralarınızda neler var? Tavuk kanat, tavuk pirzola, tavuk şiş, tavuk kelebek. Ama tavuk sevmeyenler için de yine köfte, Adana ve Urfa çeşitleri sizlerle buluşuyor. Vallahi damak çatlatan lezzetler, tatlar diyebilirim. Yanında da taptaze salatası, ekmeği, pilavı, köz biberi, bunlar ikramdır. Sadece bir telefon kadar yakın ya da neredeler söyleyeceğim. 616-88-99 0552-244-0572 nolu telefonun ucundalar. Bir de Trend Yol Yemek, Migros Yemek ve Yemek Sepeti'ndeler. Yani ulaşıp ulaşması çok kolay bu lezzetlere. İsterseniz gidip orada da yiyebilirsiniz. Çok güzel bir aile işletmesi. Kültür Mahallesi 260 Sokak, Doktorlar Sitesi No 3C, Aliağa'da sevgili dostlar.

Efendim şimdi valla çocukluğumuzda bahçeli evlerde büyüdük. Ne güzeldi, ne güzel yıllardı. Sonra işte böyle bir apartman merakı başladı. Apartmanlara taşındık. Şimdi artık siteler de var. Ama gelin görün ki en büyük problem tabii ki gürültü. Bir bakıyorsunuz alt üst komşu birbirine girmiş gürültü yüzünden. Çünkü insanların artık birbirine tahammülü de kalmadı. Hoşgörüsü de kalmadı. Vallahi hiçbir şey kalmadı. Yani bir bakıyorsun gerçekten... En ufak şeyde tartışma çıkabiliyor artık. O kadar tahammülsüz olduk. Şimdi ya arada sırada hepimizin gürültüsü oluyor. İşte evde ne bileyim çoluk çocuk bir doğum günü kutlaması istiyor mesela. O zaman gürültülü bir ortam yaşıyorsun ama hani şey yaparsın. Alt komşuna üst komşuna neyse işte rica edersin dersin ki böyle böyle hani nezaketen söylersin. Bizi birkaç saat idare eder misiniz diye. Hani bu nezaketi de artık göstermek gerekiyor. Çünkü toplu halde yaşayınca çok zor. Gerçekten çok zor. Ama bazen de böyle en ufak hani yürüme sesinden şikayet edenler bile oluyor tabii ki. Ha bunları da gördük işte sürekli sandalyeleri gıcırdatıyorsun diye üst komşusunu taciz eden insanlar oluyor. Ben valla lojman ortamında da yaşadım bunları yaşıyorsun yani gerçekten toplu halde yaşamak çok zor. Şimdi valla böyle takan komşunuz da varsa yandınız. Apartman ve sitelerde gürültü yapanlara... 13.847 TL kadar bir ceza gelecekmiş. Tabii bunu neye göre verecekler? İşte benim üst komşum gürültü yaptı. Hadi gelin cezayı kesin mi olacak? Yoksa hani bir şekilde belgelemek mi gerekiyor? Bilmiyorum o an ya da evde parti var. Hadi bir polisi çağırayım ya da işte zabıtayı çağırayım. Bir şey ceza kessin üst komşuma. Ya işte burada çok art niyet de araya giriyor. Bilmiyorum artık neye göre cezalar kesilecek. Ama yandık vallahi yandık. 13.847 TL her an cezayı yiyebilirsiniz gürültüden.

Efendim, Cızbız Tavukçuluk sponsorluğunda program devam ediyor. Şimdi Cızbız Tavukçuluk'ta tüm ürünler kendi özel soslarıyla harmanlanmış, tavuğun en lezzetli, en yumuşacık haliyle hazırlanıyor. Tavuk kanat, tavuk pirzola, tavuk şiş ve tavuk kelebek. Bunun yanı sıra neler var? Tabii ki köfte, Adana ve Urfa seçenekleri de yine sofranızda. Hepsi birbirinden lezzetli. O mangalın mis kokusunu da alıyorsun. Üstelik yanında da taze salata ikramı, ekmeği, pilavı ve köz biberi. Bunlar da eşlikçiler, hani yancılar diyoruz. Efendim, bir telefon kadar yakın. 616-88-99-0552-244-0572 Nolu telefonun ucundalar. Bir de neredeler? Trendyol Yemek, Migros Yemek ve Yemek Sepetindeler. Sadece 80 TL bir servis ücreti ödüyorsunuz. Yiyeceğiniz kapınızda, iş yerinize, evinize de sipariş verebilirsiniz. Ya da gidip orada da yiyebilirsiniz. Çok güzel bir aile işletmesi. Kültür Mahallesi 260 Sokak, Doktorlar Sitesi No 3C Ali Ağa'da. Bir kez daha adresi tekrar edeyim. Ebru Gündeş'le devam edelim mi? Ne dersiniz?

Şimdi yine bir araştırmadan bahsedeceğim sizlere. Kahve sever misiniz? Kahve tüketir misiniz? Vallahi şimdi sofralarımızdan eksik etmediğimiz bir içecek daha var, biliyorsunuz, kola. Şimdi kola yerine, bir araştırma yapmışlar. Kola yerine günde 6 bardak kahve içmek erken ölüm riskini azaltıyormuş da. Ya ne yaptınız? 6 bardak yani fincan kahve içmek bence birçok insan için çok fazla. Ben günde 3 tane falan tamam içiyorum öyle az az da olsa, ama 6 tane yok, içemem yani 6 bardak kahve, mümkün değil. Böyle zaten o Amerikan kahvelerini çok sevmiyorum. Hani Türk kahvesi çok seviyorum. Onu da hani taş çatlasın yani, böyle küçük boyutlarda belki 3 tane akşama kadar içebiliyorum. Mide almıyor yani. 6 tane içen varsa bravo. Kahveyle yaşıyorsunuz demek ki, ama işte araştırma, bilmiyorum ne kadar gerçekçi. Bana çok şey, abartı geldi. 6 fincan kahve içmek ölüm riskini azaltıyor diye. Şimdi bu sefer de tansiyonumuz çıkacak, bir şey olacak. Çok fazla yani 6 kahve. Hani diğer içeceği evet, aslında eve bile sokmamak lazım. Çünkü zararlı yani. Asitli şeyler çok zararlı hepimiz için. Ama 6 kahve de bence zararlı. O kadar da içmeyin. Bırakın araştırma öyle demiş, ama biz yine de azı karar çoğu zarar diyelim. İrem Derici de desin ki nabza göre şerbet.

0: Willkommen.
1: Reklam.
2: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim'a Yeni Şakran 0507 472 91 64 Savran Mobilya ve Dekorasyon. Eviniz bizim imzamız.
3: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
0: Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
4: Efendim, kısa bir reklamın ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Cızbız Tavukçuluk sponsorluğunda ve Demet Akalın'la döndüm emanet sizlerle.

Efendim, şahane lezzetlere hazır mısınız? Cızbız Tavukçuluk'ta tavuklar özel soslarla harmanlanıyor, yumuşacık kıvamıyla sofralarınıza geliyor. Kanat, pirzola, şiş, kelebek. Ama tavuk sevmeyenler için de tabii ki alternatifler var. Köfte, Adana ve Urfa çeşitleri tam bir lezzet çöleni. Yanında taptaze salata ikramı, ekmeği, pilavı, köz biberi. Neredeler? Trendyol Yemek, Migros Yemek ve Yemek Sepeti'nde ya da 616-88-99-0552-244-0572 nolu telefonun ucundalar. Adres ise Kültür Mahallesi 260 Sokak Doktorlar Sitesi 3C Ali Ağdalar. İsterseniz gidip orada yiyebilirsiniz, isterseniz evinize

Efendim şimdi böyle etrafımızda vardır sürekli şu cümleleri kendi kendine konuşan, çok kötüyüm, şanssızım, iyi değilim vardır. Bazen biz de yapıyoruz, kendimiz de yapıyoruz. İşte mesela bugün çok şanssızım ya da çok şanssız bir insanım. Of iyi değilim dediğimiz cümleler çok oluyor ya da çok kötüyüm dediğimiz demeyin. Çünkü kendi kendine çok kötüyüm, şanssızım, iyi değilim demenin vücudu hasta ettiği bilim insanları tarafından kanıtlanmış. Kötü düşünürseniz cidden kötü oluyor, iyi düşünürseniz hayat kaliteniz de artıyor. Valla gerçekten kendi kendimizin motivasyonunu kendimiz vermeliyiz. Sürekli düşünsenize böyle olumsuz cümleler kurduğunuz sürece beyninizde vücudunuz da buna inanıp böyle öyle hareket etmeye başlıyor. Çünkü önce beyin inanıyor. O yüzden güzel şeyler söyleyin, güzel temennilerde bulunun kendiniz için de ki hayatınız güzel gitsin.

Efendim, Cızbız Tavukçuluk sponsorluğunda yavaş yavaş programın sonlarına yaklaşıyoruz. Şimdi kendi özel soslarıyla harmanlanmış, gerçekten çok lezzetli, yumuşacık böyle hani göğüs eti mesela evde yaptığımızda çok sert oluyor değil mi? Ama orada yani lokum gibi olmuş diyebilirim bu sos sayesinde. Tavuğun en lezzetli, en yumuşak hali tabii ki sofralarınızda tavuk kanat, pirzola, şiş, kelebek. Ama tavuk sevmeyenler için de tabii ki alternatifler var. Köfte, Adana ve Urfa çeşitleri. Efendim, Trendyol Yemek, Migros Yemek ve Yemek Sepetindeler. Bir de 616-88-99 0552-244-0572 nolu telefonun ucundalar. 80 TL ücret karşılığı evinizde, iş yerinizde. Ya da gidip orada da yiyebilirsiniz. Çok güzel bir aile işletmesi Cızbız Tavukçuluk. Kültür Mahallesi 260 Sokak, Doktorlar Sitesi No 3C, Ali Ağa'da sevgili dostlar.

Efendim, Japonya'da bir adam kendisiyle yeterince ilgilenmediği için eşiyle 20 yıl konuşmamış yahu. Ya çocuk gibi nedir hani, çocuklar bile yani şurada 5-10 dakika bile küs kalamazlar. Boşayı verseydin eşini, 20 yıl aynı evin içinde konuşmamak nedir, daha da işkence. Ama yani sebebe de bak, kendisiyle yeterince ilgilenmemiş. Ya var ya, gerçekten hani bazen ağlanacak halimize gülüyoruz ama işte böyle enteresan insanlar da çıkıyor dünya üzerinde. Eşim benimle yeterince ilgilenmedi. Dur ben bir 20 yıl görüşmeyeyim, konuşmayayım onunla ama aynı evde yaşayayım. Ay vallahi. Yani işkence gerçekten. 20 yıl boyunca aynı evin içinde eşinle konuşmuyorsun. Daha da işkence, bari hani ayrıl. En azından önüne bak, hayatına bak.

0542 244 0572 no'lu telefonun ucundalar. Yine Trendyol Yemek, Migros Yemek ve Yemek Sepeti'ndeler. Sadece 80 TL servis ücreti ödüyorsunuz. İş yerinizde ya da evinizde siparişiniz hazır. Ya da gidip orada da yiyebilirsiniz. Cızbız Tavukçuluk nerede? Kültür Mahallesi 260 Sokak, Doktorlar Sitesi No 3C, Ali Ağa'da sevgili dostlar. Efendim, bugün de beni yalnız bırakmayan tüm radyo dostlarına gelsin alkışlar. Yine zaman ne çabuk geçti. Vallahi dolu dolu geçirdik 2 saatimizi. Allah nasip ederse yarın 13-10 sularında ben yine bu mikrofonun başında olacağım. Her daim radyo sahilde kalın ama yarın yine beni yalnız bırakmayın. Yarına dek, görüşene dek yüzünüzden gülücükler, kalbinizden sevgi, barış eksik olmasın. Ne yapıyoruz? Kendimize iyi bakıyoruz, kendimize iyi davranıyoruz. Hoşça kalın.

0: Serap'la Hayata Dair sona erdi.
1: Bir çiçek, bir teşekkür, bir iyi ki varsın. 8 Mart'ta duygularınızı çiçeklere bırakın. Kadınlara yakışan zarif dokunuşlar.

0: Dirik Mahallesi, numara 89 Taksim A Ala. İletişim 0553 853 6189. Instagram Alper Çiçekçilik Peyzaj.
1: Euro Repar, Euro Repar.
2: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
3: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service. Aracınıza iyi bakar.
1: Euro Repar, Euro Repar.
4: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.

0: Açılışı özel. Gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539 725 8801. Adres Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim B. Merkez Camii 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa.
1: Reklamlar bitti.
2: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo.
1: Radyo Sahil tam 95'te.
3: Kaliteli, doğru, etkili, özgür, anlaşılır, düzeyli. Radyo Sahil Haber.
4: Yerel gündem.
5: Mutlu günler. Bugün 12 Mayıs 2026 Salı. Sahil FM'de bültenimiz yerel gündemle devam ediyor. Azerbaycan'ın ulusal lideri merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, 103. doğum yıl dönümünde Ali Ağa'da düzenlenen Gül Bayramı programıyla anıldı. Ali Ağa Tüpraş Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda gerçekleştirilen program, Türkiye ve Azerbaycan milli marşlarının okunmasıyla başladı. Törenin açılışında konuşma yapan Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Doçent Doktor Necibe Nesibova, devirler ve nesiller değişse de bazı büyük liderlerin asla unutulmayacağını ifade etti. Nesibova, bu tür liderlerin bıraktığı mirasın ve büyüklüğünün zaman geçtikçe çok daha iyi anlaşıldığını vurguladı. Anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen kompozisyon, şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Program, Heydar Atay'a Selam Oratoryosu ve Kafkas Halk Dansları gösterileriyle sona erdi. Ali Ağa Belediyesi'nin bu yıl 30.sunu düzenlediği geleneksel kıyme satranç turnuvası, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 9-10 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildi. 2 gün boyunca süren bir heyecana sahne olan turnuvaya Türkiye'nin birçok şehrinden 220 sporcu katıldı. Ali Ağa Belediyesi Satranç Kulübü ile Türkiye Satranç Federasyonu İzmir İl Temsilciliği işbirliğinde Ali Ağa Belediyesi Enka Spor Salonu'nda organize edilen turnuvanın ilk Ali Ağa Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Öztürk yaptı. Ödül töreninde dereceye giren sporculara ödülleri Ali Ağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Ali Ağa Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Öztürk, Ali Ağa Belediyesi Personel Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Özkurt, Türkiye Satranç Federasyonu İzmir İl Temsilcisi Abuzer Altuntaş, Türkiye Satranç Federasyonu Ali Ağa İlçe Temsilcisi Uğur Yaşar, Baş Hakem Hasan Karaköse, Ali Ağa Belediyesi Satranç Antrenörleri Çiğdem Çetiner ve Tuğrul Yaşar tarafından takdim edildi. Ali Ağa Belediyesi'nin özel gereksinimli bireylerin sporla gelişimini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Ali Ağa Belediyesi Özel Eğitim Aşamalı Spor Eğitimi Projesi kapsamında eğitim alan özel sporcular, atletizm ve yüzme branşlarında önemli başarılara imza attı. Ali Ağa Belediyesi Özel Eğitim Antrenörü Mazlum Yılmaz ile Ali Ağa Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü antrenörlerinden İlkay Mert yönetiminde çalışmalarını sürdüren sporcular, Türkiye ve il düzeyinde elde ettikleri derecelerle Ali Ağa'ya büyük gurur yaşattı. Ali Ağa Belediye Başkanı Serkan Acar, başarılarıyla dikkat çeken özel sporcuları, aileleri ve antrenörleriyle birlikte makamında ağırladı. Sporcuları ve antrenörleri tek tek tebrik eden Başkan Serkan Acar, elde edilen başarıların Ali Ağa adına önemli bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, özel sporcuların her zaman yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.
6: Hava durumu.
5: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bakırçay bölgemizde bulunan ilçelerimizin hava sıcaklıkları ise şöyle: Bergama 28, Çiğli 25, Foça 26, Dikili 25, Kınık 28, Menemen 29 ve Ali Ağa 27 derece. Sahil FM'de günün gelişmelerini aktardık. Yeni gelişmelerle tekrar birlikte olana dek hoşça kalın, Radyo Sahil'de kalın.
1: Radyo Sahil Haber.
7: Geçmişten günümüze en hit şarkılar.
8: En hit şarkılar.
1: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil tam 95'te.
9: Radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
9: Körfez'in en güçlü sesi
1: tam 95'te.
10: Radyo.
4: Sahil.

0: Reklam. Reklam.
1: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507 472 91 64. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Reklamlar bitti.
4: Gazetin en güçlü sesi. Radyo. Radyo. Sahil.

0: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir, bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akman Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
1: Bir çiçek, bir teşekkür, bir iyi ki varsın. 8 Mart'ta duygularınızı çiçeklere bırakın. Kadınlara yakışan zarif dokunuşlar, özel tasarım buketler ve taze çiçekler Alper Çiçekçilik'te. Sevginizi en güzel çiçeklerle ifade edin. Hayatınızdaki kadınları mutlu edin. Adres: Atatürk Caddesi, Kazım Dirik Mahallesi, numara 89 Taksim A, Ali Ağa. İletişim: 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçekçilik Peyzaj.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Eğmeci Perde'den büyük kış kampanyası. Tül perdeler metresi 200 TL'den başlayan fiyatlarla evlerinize yenilik katmaya devam ediyor. 2026 yeni sezon özel koleksiyon şimdi mağazamızda. Evinize şıklık, kışa sıcaklık katın. Kalitenin adresi Eğmeci Perde Tasarım ve Dikim Evi. Kurtuluş Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi, numara 103 Taksim B, Ali Ağa, İzmir. 0232 655 6969.
4: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi Karşı Sokağı, numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.
5: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
6: Reklamlar bitti. Reklamlar.

Hanımlar beyler, bugün de Namık Tunay muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Zeliha Sunal'la yaptık. İlk olarak Rengimden dinlemiştik bu şarkıyı 90'larda. Sonrasında Zeliha Sunal söyledi. Hatta bugünlerde Sezen Aksu da seslendirdi ki Sezen Aksu şarkısıdır. Aldatıldık radyonuzdaydı. Vatana, millete de işte tüyüciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Ömer Topçu ile devam edeceğiz. O olsun.

Yılların şarkısı çok da güzel bir düzenleme oldu Ümit Sayın ve Bengü. Ya sen gidip de radyonuzdaydı. Efendim soralım sizlere, sabah uyanır uyanmaz alarmı erteler misiniz? Alarm çalmaya başlıyor. Sıkıntılıdır alarmda uyanmak. O yüzden alarm zilini seçmek de önemlidir. Ben hep söylüyorum. Hatta buradan dinletmiştim de var. Benimki biraz daha softtur. Çünkü çok böyle gümbür gümbür olduğu zaman ben bir panikliyorum, korkuyorum yani. Öyle biraz nazik, kibar olacak böyle. Ninni gibi o şekilde uyanacağım yani. Sabah uyanır uyanmaz alarmı erteleyen herkesi ilgilendiriyor demiş. Ben Allah'tan çok nadir erteliyorum. Ama ertelemenin de güzel tarafları var. Bakalım neymiş buradaki haberde? Uzmanlar sabah uyanır uyanmaz yapılan bazı alışkanlıkların gün boyunca enerji seviyesini doğrudan etkileyebileceğini söylüyor. Özellikle alarmı erteledikten sonra tekrar uyumaya çalışmanın vücudun biyolojik ritmini olumsuz etkileyebildiği bildiriliyor. Hadi oradan be. Hiç katılmıyorum. Arkadaş neyi etkiliyordu o vücudun biyolojik ritmini? O mesela o erteleme bende 10 dakikaya ayarlıdır. Eğer erteleyeceksem 10 dakikaya sonra çalar. O 10 dakikalık uyku da kimse kusura bakmasın ama. Orada rüya bile görüyorum arkadaş. O yüzden hani benim mesela günlük ritmimi hiç etkilediğini düşünmüyorum. Araştırmalara göre erteleme alarmı alışkanlığı. Ona şey diyelim biz, alarm erteleme alışkanlığı diyelim. Bak habere tak şey, aynı fikirde değil mi şu an? Cümlelere bile muhalefet ediyorum. Alarm erteleme alışkanlığı beynin yeniden uyku döngüsüne girmesine neden oluyor. Evet zaten bu yüzden erteliyorsun. Bu durumsa kişi tamamen uyansa bile gün içinde halsizlik, dikkat dağınıklığı ve düşük enerji hissi yaşanmasına yol açabiliyor demiş kişi de. Yani bak ertelediğim zamanlarda olmuyor böyle. Zaten erteliyorsan esasında şöyle bir şeyden dolayı erteliyorsun. Zaten uykunu alamadığın için bir kaçış yolu olarak erteliyorsun. Nedir o gece mesela geç yatmış olabilirsin, uykusuz kalmış olabilirsin. Ondan dolayı bir 10 dakika daha uyuyayım diyorsun veya 5 dakika daha uyuyayım diyorsun. Zaten uykusuzsun yani. Hani orada ertelemeden uyansan da yine o gün ritim düşük olacak. Uzmanlar birkaç dakikalık ek uykunun sanıldığı kadar faydalı olmadığını ifade ediyor. Boş versene. Özellikle alarmı tekrar tekrar ertelemek vücudun yeniden dinlenme moduna geçmesine neden oluyor. Kısa süre sonra tekrar uyanmaksa beynin kendini dinlenmiş hissetmesini zorlaştırabiliyor demiş. Bu nedenle uzmanlar alarm çaldığında mümkün olduğunca tek seferde kalkılmasını öneriyor. Zaten işte evet hani uykuyu almış olsak kalkacağız. Erteleniyorsa uykuyu alamadığımız için de erteleniyor yani. Uzmanlara göre uyanır uyanmaz doğal ışık almak da enerji seviyesini artırabiliyor. Perdeleri açmak, kısa süre balkona çıkmak veya yüzü soğuk suyla yıkamak. Zaten yüzü soğuk suyla yıkamadan güne başlamak da ne bileyim. Hadi bak duşu falan geçtim. Ya, uyandığın gibi olandan bahsediyorum. Mesela ben duş alsam da eğer öncesinde yüzümü şöyle soğuk suyla yıkamazsam olmuyor. Vallahi olmuyor. Benim bünyede bir tuhaflık var demek ki. Özellikle güne telefona bakarak başlamanızsa zihinsel yorgunluğu artırabileceği ifade ediliyor. Yani uyandığın gibi hemen ekrana bakma. Kimler beğeni yapmış, kimler takip etmiş, kimler mesaj göndermiş hemen değil. Şöyle sabah bir kendine gel, şöyle yüzünü yıka, elini yüzünü yıka, bir duşunu al. Bir ne bileyim hani kahvaltıdır, mahvaltıdır, ıvırdır, zıvıdır onlara bir bulaş. Sonrasında o telefona tekrardan bakarsın. Evet böyle efendim, alarmı ertelemenin bu şekilde bir zararı olduğundan bahsediliyor. Yani gün içinde enerjinizin düşük olma ihtimalinden bahsediyorlar. Vallahi ama ne bileyim şimdi 10 dakika erteledikten sonra o uyunulan uyku da dünyanın arkadaş en keyifli uykularından bir tanesi yani kimse kusura bakmasın.

Sıla hayran radyonuzdaydı. Efendim zaman zaman haberlere çıkıyor işte düğün masrafları şu kadar oldu 2 milyon liraya geçti işte gençler evlilikten korkuyor gibi gibi gibi. Ama bazı gençler var ki tabii ki bir çıkış yolu buluyor. Birikim falan filan değil efendim bakınız sponsor. Bence muazzam bir girişimcilik yani çok düşünülebilir bu. Düğün masrafını düşüren dahi damat denmiş efendim. Vallahi helal olsun bak çok samimi söylüyorum bunu. Arkadaş bak futbol takımlarına bakıyorsun formalarda her yer sponsor. Her yer reklam. Denizli'de dünya evine giren damat düğün masraflarını hafifletmek için uyguladığı sıra dışı yöntemle davetlileri hayretler içerisinde bıraktı. Damatlığına yaklaşık 20 firmadan reklam alan Ramazan Bekrek bu yöntemle düğün masraflarının dörtte birini karşılamayı başardı. İşte helal olsun. 20 reklam ne kadar almıştır? Denizli'de hayatlarını birleştiren Ramazan Bekrek ve Pınar Abbas çiftinin düğününe damadın reklam panosunu andıran damatlığı damga vurdu. Bak valla her taraf firma adı. Düğün maliyetlerinin artması üzerine çözüm arayışına giren damat Bekrek, yurt dışında gördüğü bir uygulamadan esinlenerek kendisine sponsor bulmaya karar verdi. Çevresindeki işletmelerle görüşerek yaklaşık 20 firmayla el sıkışan Bekrek, firmaların isimlerini damatlığının üzerine yerleştirdi. Genç çiftin alkışları içinde salona girişi sırasında damat Ramazan Bekrek'in üzerindeki yazılar ilk anda davetliler tarafından anlamlandırılamadı diyor. Ancak çift yaklaştıkça damatlığın ön, arka ve kol kısımlarında farklı sektörlerden firmaların isimlerinin yer aldığı fark edildi. Şoke olan birçok davetli cep telefonlarına sarılarak bu anı ölümsüzleştirmek için birbiriyle yarıştı. Peki düğün sonuna kadar bu kıyafetle mi gelmiş? Hani şey olabilir mi? Sadece girişte işte olacak. Damatlığın her santimetresini birer ticari alana çeviren Ramazan Bekrek bu sıra dışı fikir sayesinde düğün masraflarının dörtte birini finanse etmeyi başardı. Yurt dışındaki örneği Denizli şartlarına entegre eden genç damadın bu hamlesi sadece ekonomik bir kolaylık sağlamakla kalmadı. Aynı zamanda düğünün en çok konuşulan detayı haline gelmiş. Neler var bak işte döner salonları var. Ondan sonra pide evi reklamı var. İnşaat reklamı var. YouTube var bir tane de. Onun anlamını var yani. Gülen var, ilginç bulan var demiş. Sıra dışı fikriyle düğünü ucuza getiren damat Ramazan Bekrek ki bu fikir ilk önce yurt dışında yapılmış bir denemesi var. Türkiye'de bildiğim kadarıyla hiç yapılmadı. Türkiye'de de yapılabileceğini düşündüm. Toplam 20 kadar firma sponsoru olduğu üzerime düğün masraflarımızın da yaklaşık 4'te 1'i kadar karşıladı. Ayrıca çok dikkat çekici olduğunu düşünüyorum. Bir fikir de olarak da ne biçim bir cümledir bu ya? Bir fikir olarak da güzel, o yüzden yaptım diyor. Yani eşim ilk önce 10 firma olmadan bunu yapma dedi. 10 firma olursa yapabilirsin, ben de destekliyorum dedi. Yenge hanım yani lütfen damat burada masrafları kısmaya çalışıyor. Kısmaya değil. Ya parayı toplamaya çalışıyor. Yani diyor gülen var, değişik bulan var, ilginç bulan var, farklı tepkiler var. Tabii ki ailem destekledi. Hepsi arkamdaydı. Özellikle eşim başta olmak üzere. O olmasaydı zaten bu projeyi yapamazdık. Evet doğru hani şimdi gelin hanım oraya şeydi diyebilirdi. Ben istemiyorum böyle bir şey. Senin damatlığın o falan filan bu da diyebilirdi. Yani o konuda da şimdi gelin hanımı tebrik edelim, o da ayrı. Doğal olarak en azından bir bütçe olarak katkı sağladı demiş efendim. İyi hayırlı olsun. Bakalım düğün birkaç fotoğraf var onlara baktım. Herhalde düğün sonuna kadar bu şeylerle reklam panolarıyla panoları diyeyim artık. Zaman zaman mesela böyle tişörtüne falan reklam alanları gördük biliyorsunuz. Hani daha çok yürüyüş yapanlar işte ne bileyim veya bir yerde bekleyenler falan filan bunları gördük. Artık iş oraya gidiyor. Hani reklamcılığı geliştirmek lazım. Alışılmışın dışına çıkmak lazım. Ve alışılmışın dışında çabuk çıkmak lazım. Çünkü hani reklam sektörü sürekli kendini yenileyen bir sektör. Hani hazır bu fırsat gelmişken bu aralar düğünlerde bunu yapanlar iyi para kazanır. Sonrasında o bütçeler düşmeye başlar.

0: siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507 472 9164. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
1: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-00-00.

eski usul döner lezzetiyle. Açılışa özel. Gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0500.

0: Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa.
1: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyana Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyana Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyana Event iletişim 0554 130 01 99.
2: Reklamlar bitti.

Hande Yener ve Madrigal Ego radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenay muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım. Ve bakalım, bakınız böyle arada unuttuğunuz kelimeler oluyor mu efendim? Hani şey, dilimin ucunda dediğiniz, mutlaka yaşarız bunu. Neden bazı kelimeleri bir türlü hatırlayamıyoruz diyor. Çıldırırız hatta bazen. En bildiğimiz kelimedir. Yani neydi o diye ben dört döneriz. Dilimin ucunda terimi meğer gerçekmiş efendim. Hakikaten dilimizin ucuna kadar mı geliyor? Hepimizin başına gelmiştir bir kelimeyi tam söyleyecekken sanki bir boşluğa düşeriz. Kelime orada hemen dudaklarımızın ucundadır ama bir türlü dışarı çıkmaz. Psikolojide efendim bakınız dilimin ucunda denilen bu durum aslında beynimizin devasa kütüphanesinde yaşanan kısa süreli bir teknik arızadan kaynaklanıyormuş. Bağlantı kesintisi. Şimdi bak beyni şeyde tam böyle dille beyin arasında aradığınız kelimeye şu an ulaşılamıyor. Doktor Schwarz, Benes Schwarz'ın araştırmalarına göre beynimiz bir kelimeyi telaffuz etmek için 3 aşamalı bir yol izliyor. Neymiş bunlar? 1. Anlamı bulma. Önce kelimenin ne anlama geldiğini hatırlıyor. 2. Ses yapısını çözme. Kelimenin nasıl seslendirileceğini buluyor. 3. Harekete geçme. Son olarak bu bilgiyi ağzımıza ve dilimize iletip kelimeyi söylüyor. Arkadaş, ne kadar muazzam bir şey, bakar mısınız? Ve bunlar çok kısa sürede oluyor. Hani böyle düşüne düşüne değil, anlık oluyor. Bir cümleyi söylüyorsun, o sırada bir sürü kelime kullanıyorsun. Hadi okudukların diyelim, tamam eyvallah kısmen, ama anlattıkların, yani okumadan anlattıkların ne kadar kısa sürede beyin bu işlemi gerçekleştiriyor. Bakın şunu tekrar söyleyeyim, okumak istiyorum. Ne demiştik? Beynimiz bir kelimeyi telaffuz etmek için 3 aşamalı bir yol izliyor. Bakınız. 1. Anlamı bulma. Önce kelimenin ne anlama geldiğini hatırlıyor. 2. Ses yapısını çözmeye. Tabii bunu dile, ağza gönderecek ki sinirler hareket edecek falan filan. Ona göre dil oraya vuracak, buraya vuracak. Dudaklar kendini büzecek falan filan. Bir şeyler olacak yani. Kelimenin nasıl seslendirileceğini buluyor o an. Ve 3. sırada da harekete geçiyor. Son olarak bu bilgiyi ağzımıza ve dilimize iletip kelimeyi söylüyor. Vallahi var ya. Nasıl muazzam bir şey ya. Dilimin ucunda dediğimiz anlarda 1. aşama başarıyla tamamlanıyor. Yani anlamı buluyorsun. Yani demek istediğimizi çok iyi biliyoruz. Hatta kelimenin kaç heceli olduğunu veya hangi harfle başladığını bile hissedebiliyoruz diyor. 2. aşamada, yani kelimenin ses karşılığına ulaşırkense sistem takılıyor. Aradığınız beyne şu an ulaşılamıyor. Öyle, şimdi arada onun da bir durması gerekiyor, bir restart yapması gerekiyor. Yani düşün, sürekli bak aklından kelimeler geçiyor. Sürekli mesela bir yere bakarken görüyorsun, onları canlandırıyorsun değil mi? İlla ki birine bir şey anlatmana gerek yok. Mesela nedir işte, ben önümde mikrofon var, bunun mikrofon olduğunu beynim direkt biliyor. Oo, muhteşem, arada bir zahmet o kadar bir bağlantı kopukluğu olsun ya. Ne demiştik? 2. aşamada, yani kelimenin ses karşılığına ulaşırken sistem takılıyor. Bu durumun sıklığı yaş ilerledikçe artıyor demiş. Araştırmalar 20'li yaşlarda haftada 1-2 kez yaşanan bu olayın 60'lı yaşlardan sonra günde birkaç kereye kadar çıkabildiğini gösteriyor. Yani sistem sık sık efendim tıkanıyor. Harvard Tıp Fakültesi uzmanları bunun nedenini yaşla birlikte sinir hücreleri arasındaki bağlantıların zayıflamasına ve beyindeki beyaz cevher miktarının azalmasına bağlıyor demiş efendim. Bu durumu neden daha sık yaşarız diye uyarmışlar. Sadece yaş değil, günlük yaşamdaki bazı faktörler de bu durumu tetikliyor. Neler bunlar? Tabii ki stres ve yorgunluk. Önemli bir sunumda veya sınavda kelimeleri unutmamız tesadüf değil. Stres hormonları bellek ağlarını bozabiliyor diyor. 2. sırada uykusuzluk geliyor. Uyku eksikliği beynin yönetici kısımlarının verimli çalışmasını engelliyor. 3. sırada 2 dil konuşmak demiş efendim, bakınız. Birden fazla dil bilenler bu durumu daha sık yaşıyor. Çünkü beyin 2 farklı dil sistemi arasında sürekli geçiş yaparken bazen sinyaller birbirine karışabiliyor. Bu kısa süreli hafıza dolmaları beynimizin ne kadar karmaşık ve hassas bir yapıda olduğunu gösteriyor. Vallahi hayran kalmamak imkansız arkadaş ya. Sisteme bakar mısınız? Hepsi bunların anlık oluyor yani. Bak orada o kelimeyi anlam verememesi bile muazzam bir şey. Tabii versin, hep versin de.
Milyarlarca sinir hücresi arasındaki muazzam iletişimde yaşanan bu minik duraksamalar aslında zihnimizin arka planda ne kadar büyük bir koordinasyonla çalıştığının bir kanıtı demiş. Şunu tekrar söylemek istiyorum. Nerede o? Bir kelimeyi telaffuz etmek için 3 aşamalı yol izliyor demiştik ya. Bakınız, anlamı bulma. Bunlar bir anda oluyor hepsi, bir anda. Anlamı bulma, önce kelimenin ne anlama geldiğini hatırlıyor. Ses yapısını çözme, kelimenin nasıl seslendirileceğini buluyor. Ve son olarak harekete geçme. Yani son olarak bu bilgiyi ağzımıza ve dilimize iletip kelimeyi söylüyor. Yani bu kadar muazzam bir sistem içerisinde bırakalım da arada ufak tefek takılmalar, aksamalar yaşansın. Çok büyük sıkıntı değil bunlar. Mutlu.

bakarsanız meğer marketlerdeki kırmızı sepetlerin özel bir amacı varmış. Genelde renkleri kırmızıdır değil mi onların? Marketlerde bir girersiniz, kapının kenarında bulunur, alışveriş yapmak için kullanırsınız. Neymiş efendim özel bir amacı peki? Tamam, işte aldıklarımızı taşımak. Daha özel bir amaç mı olur efendim? Onlar olmasa o kadar eşya taşıyamayacağız belki. Kısmen doğru ama eksik. Marketlerde giriş bölümünde üst üste dizilen kırmızı alışveriş sepetleri yıllardır aynı amaç için kullanılıyor gibi görünse de uzmanlara göre bu detayın arkasında farklı bir strateji bulunuyor. Her şeyde markete girdiğimiz gibi stratejik bir savaş içindeyiz ha. Ya gireceğim oradan 2-3 bir şey alacağım ihtiyacım ve bütçem doğrultusunda. Alacağım çıkacağım. Neyin savaşı bu? Arabalar bir türlü savaştı. Ne bileyim bu işte sepetler bir savaş. Özellikle küçük alışveriş için tercih edilen sepetlerin rengi ve tasarımı müşterilerin market içinde daha fazla zaman geçirmesini sağlayacak şekilde planlanıyor. Biz salın bizi bir çıkalım ya marketten. Bir salın yani bak ürün dizilimine kadar tut. Ürün dizilimlerini biliyorsunuz hep böyle şey. Hani gözün önündekiler daha çabuk böyle tüketebileceğin daha böyle ilgi çeken ürünler falan filan. Perakende uzmanları kırmızı rengin dikkat çekici yapısı nedeniyle alışveriş alanlarında sık tercih edildiğini belirtiyor. Kırmızı sepetlerin müşterinin zihninde hızlı alışveriş hissi oluşturduğu ancak market içinde dolaşma süresi uzadıkça plansız ürün alımının artabildiği ifade ediliyor. Kırmızı mı yapıyor bunu? Kırmızıya baktım aman yarabbi plansız alışveriş yapmam lazım. Doldur sepeti. Uzmanlara göre marketlerde kullanılan alışveriş sepetlerinin boyutu da rastgele belirlenmiyor demiş. Bak hepsinin bir amacı var. Neyse aklıma başka bir şey geldi. Küçük görünen sepetlerin zamanla ağırlaşması nedeniyle müşterilerin daha büyük sepet ya da alışveriş arabasına yöneldiği belirtiliyor. Bunun da alışveriş miktarını artırabildiği aktarılıyor. Bazı marketlerde son yıllarda sepet boyutlarının büyütülmesinin nedeni de bu stratejiyle ilişkilendiriliyor. Hani daha çok şey yapsın, sepet daha dolmadı, alabilirim daha. Araştırmalara göre daha büyük sepet kullanan müşteriler ortalama olarak daha fazla ürün satın alabiliyor. Ve bakınız marketlerdeki gizli stratejiler. İşte diyorum ya böyle şey bildiğin stratejik bir savaş içindeyiz yani markette. Kasiyer oradan vuruyor, reyon görevlisi oradan vuruyor. Onu oradan yakalamamaya çalışıyoruz. Oradan vurulmamaya eğilerek geçiyoruz. Bir mücadele. Uzmanlar marketlerde yalnızca sepetlerin değil, bak müzik seçimi, ürün dizilimi ve koridor yapısının da alışveriş davranışını etkileyebildiğini söylüyor. Özellikle giriş bölümlerinde yer alan kampanya ürünlerinin müşterilerin mağaza içinde daha uzun süre kalmasını sağlayabildiği belirtiliyor denmiş. İşte bak kampanya ürünleri olsun dediğimiz gibi ürünlerin renklerinin dizilişi bile... Öyle sürekli bir şey, bizi alışverişe çekmek. Al, beni de al, bunu da al. Bunu da aldım, bundan da bir paket al. Lazım değil mi? Önemli değil. Al. Strateji tamamıyla bu. Biz de arkadaşlar bu stratejilere karşı efendim bunları atlatabilme yönünde stratejiler geliştirmeliyiz. Yani bunun üzerine çalışmalıyız. Bunun üzerine hatta platformlar kurmalıyız. Buradan bilgi alışverişlerinde bulunmalıyız. Nasıl daha fazla alışveriş yapmadan çıkarım? Biz de açıkçası biraz bu taraflara doğru eğilmeliyiz sevgili dinleyenler.

0: bir çiçek, bir teşekkür, bir iyi ki varsın. 8 Mart'ta duygularınızı çiçeklere bırakın. Kadınlara yakışan zarif dokunuşlar, özel tasarım buketler ve taze çiçekler Alper Çiçekçilik'te. Sevginizi en güzel çiçeklerle ifade edin. Hayatınızdaki kadınları mutlu edin. Adres: Atatürk Caddesi, Kazım Dirik Mahallesi, numara 89 Taksim A Ala. İletişim: 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçekçilik Peyzaj.
1: Ali Ağa, hazır mısın? Stilim yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın.

0: Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers ve Kule Bayraklı, Akman Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo. Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554 130 0199.
1: Reklamlar bitti.
2: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Radyonuzdaydı. Namı Tunay muhabbet devam ediyor. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman programa ulaşabilirsiniz. Yine sosyal medya üzerinden de radyomuzu takip etmeyi unutmayın sevgili dinleyiciler. Ve şimdi Grup İmera Radyo'nun

Derya Oğlu, Kanunlar Gibi radyonuzdaydı. Efendim bakınız, ah şu linkler, ah şu linkler, yok mu bu linkler? Tıklamayın efendim, şu linklere tıklamayın ya. Sonra biz uğraşıyoruz radyoda toparlamak için. Bakın bir linke tıkladı, hayatı karardı. Emekli kadının 700 bin lirası buhar oldu efendim. Of, bu sosyal medya ve Facebook. Facebook'ta mesela bak, sosyal medyada şöyle bir yasak üzerine çalışıyoruz yani 15 yaş altı için diye. Belli bir yaş üstü için de link tıklama yasağı gelsin. Vallahi bak, çok samimiyim bunda. Çünkü biz Facebook'ta gördüğümüz her şeyin gerçek olduğunu düşünüyoruz maalesef. Yani biz derken bir genelleme yaptığım için böyle söylüyorum. Tabii herkes için geçerli değil ama büyük bir bölüm maalesef Facebook'ta gördüğü her şeye inanıyor arkadaşlar. Niye inanıyorsun ya? Bak nasıl kızdım. Sosyal medyada yatırım fonu reklamına kanan emekli Suna Ü, paylaşımdaki linke tıkladı. Telefonuna uzaktan erişim sağlayan dolandırıcılar kadının 700 bin lirasını çaldı. Çalarlar ablam. Ablam çalıyorlar, yapmayın yani işte. Antalyalı emekli Suna Ü, 60 yaşında bakınız. Sosyal medyada bir devlet kurumu yetkilisiyle kamuoyu tarafından bilinir bir gazetecinin görsel... Hep aynı teknik. Bak ne diyeyim, devlet kurumu yetkilisiyle kamuoyu tarafından bilinir bir gazetecinin görsellerinin yer aldığı yapay zeka ile oluşturulmuş yüksek kazanç vaatli fon yatırımı reklamını gördü. Dındırı dındırı dın. Suna Ü söz konusu paylaşımdaki linke tıkladı. Bir süre sonra sözde firmanın yetkilisi olarak arayan kişi Suna Ü'ye kripto para cüzdanı hesabı oluşturdu. 11 bin lirayı yeni açtırdığı hesaba aktaran Suna Ü, kısa sürede küçük kazançlar elde etti. Yemleme taktiği. Böyle olunca aman yarabbi, paralar geliyor diyoruz. Bir süre sonra telefonuna gelen ekran paylaşım talebini kabul etmesiyle dolandırıcılar Suna Ü'nün telefonuna uzaktan erişim sağlayıp mobil bankacılık uygulamalarını ele geçirdi. Neden? Çünkü güveniyorsun, hani hesaba paralar geliyor. Arkadaş bir yer buldum vallahi, 3-5 kazanıyoruz yani. Hemen oradan yeni bir teklifle geliyorlar, hemen kabul ediyorsun. Adına kredi çekilen ve avans limitleri kullanılan Suna Ü, 700 bin lira dolandırıldı. Dolandırıcılar ayrıca Suna Ü'nün telefon rehberindeki kişilerle iletişime geçerek sözde yatırım sistemine dahil olmalarını istedi. Bir de o var tabii. Suna Ü önce tüketici hakem heyetine başvurdu, ardından suç duyurusunda bulunduğu bir yıllık emekli maaşını kaybettiğini belirten Suna Ü, karşımdaki kişiler profesyoneldi, kimse ben dolandırılmam dememeli diye konuştu. Ablam çok doğrudu ama bu yöntem de artık çok eski bir yöntem. Orada tanıdık birinin fotoğrafını koymak, hep söylüyoruz ya, Cumhurbaşkanı'nın videosunu kullandı arkadaş bu insanlar. Yani Cumhurbaşkanı'ndan fake video yaptılar. Ne bileyim, bayraktarlardan yaptılar işte, aylık 8 bin lira ödeyerek veya işte 8 bin lira katkı payı veriyorsunuz. Ya şunu hiç düşünmüyoruz, bir ülkenin cumhurbaşkanı böyle bir tanıtım yapar mı diye hiç düşünmüyoruz. 6 bin lira yatırarak çok büyük gelirler sağlayabilirsiniz. Bunu söyleyen cumhurbaşkanı, hiç düşünmüyoruz ya, cumhurbaşkanı neden böyle söylesin? Vallahi ondan sonra bir daha paralar maalesef buhar oluyor. Neyse, inşallah bulunur diyeceğim ama... Yapacak bir şey yok. O yüzden dikkat edin. Bakınız bu linkler, minkler hep sıkıntılı şeyler. Tıklamayın efendim, tıklamayın. Böyle yatırımmış, bilmem neymiş falan filan olmuyor yani. Bir daha hesapları yatırıyorlar. İş maalesef oraya gidiyor.

Tarkan'ı dönmüyor giden radyonuzdaydı. Efendim aranızda evlenmek isteyen var mı? Hani evlenmek isteyen ama kısmet bulamayan olabilir. Bakınız Türkiye'de evlenmek isteyen gençler bu köye akın ediyor demiş. Türkiye'de bir köy yaklaşık 80 yıldır süregelen geleneksel bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Köyde evlenme çağına gelen genç kız ve erkekler Aşıklar Sokağı'nda düzenlenen köy hayrı sırasında bir araya gelerek kısmetlerini arıyor. Hala mı? Bunlar mı? Çanakkale'nin bakınız Bayramiç ilçesine bağlı Muratlar Köyü'nde düzenlenen geleneksel köy hayrı yine büyük ilgi gördü denmiş. Köy sakinlerinin yanı sıra çevre il, ilçe ve köylerden de binlerce kişi etkinliğe katılıyor. Herkes kısmetinin peşinde be. Hani olursa diye. Yani bunlar peki sembolik mi hala bu şekilde? Ciddi anlamda bu devam ediyor mu? Yani hani günümüzde böyle iletişim çok rahat diyoruz. Etkinliğin en dikkat çeken bölümü köy içinde yer alan yaklaşık 1,5 kilometrelik Aşıklar Sokağı oldu. 1,5 kilometre yürümek kolay değil orada, hani insan aşık olur. 1,5 kilometre beraber bir kişiyle yürüyorsan olur yani. Genç kız ve erkekler bu sokakta yürüyerek tanışma fırsatı buldu. Gün boyunca sokakta renkli ve hareketli görüntüler oluştu. Bak, yaklaşık 80 yıldır sürdürülen gelenekte geçmiş yıllarda burada tanışıp evlenen çiftler de Aşıklar Sokağı'nı ziyaret etti. Anıları tazeliyor. Evli çiftler çocukları ve torunlarıyla birlikte geldikleri sokakta anılarını yeniden yaşadı. Böyle çocuklara da bakıyorlardır hani, yaşları daha böyle ilerlediyse. Arada bunlar da birini bulmasın. Mayıs ayının ikinci haftası pazar günü gerçekleştirilen köy hayrında Mevlid'in okunmasının ardından katılımcılara 100 kazan keşkek ikram edilmiş. Yemeğe çevre bölgelerden yoğun katılım olduğu görülüyor. Bak, burada tanışıp evlenen çok insan var denmiş. Bekarlar. Online misiniz bekarlar? Etkinlikte tanışan ve ilişkileri devam eden Esma Çetinkaya ile Özgür Güngör, Aşıklar Sokağı'nın hayatlarındaki önemini anlatmış efendim. Esma Çetinkaya daha 19 yaşında. Yıllardır devam eden bir ilişkimiz var. Arkadaş, kaç yıl 19 yaşındasın? Kaç yıldır devam edebilir ya? Hadi bir yıl, iki yıl. Neyse, mutluyuz demişler. Köyümüze herkesi bekleriz. İlk defa bu sokakta tanıştık. Uzun yıllardır birlikteyiz. Seneye nişanımız olacak diyor. Özgür Güngör'se o da 22 yaşındaymış. Burada bir birlikteliğimiz doğdu. İnşallah Allah nasip ederse tamamına erdirecek. Çok mutluyuz. Burada tanışıp evlenen çok insan var. 80 yıllık bir gelenek ifadelerini kullandı. Bakın, garantili. Eş bulma garantili. Gidiyorsun. Artık orada da bulamıyorsan zaten. Bakalım. Tabela de var burada. Aşıklar Sokağı diye yazmışlar. Tabii şimdi eskiden insanlar hani böyle iletişim yok, görüşme durumu yok denecek kadar az. Şimdi biz de mesela bunların zamanını 90'larda bunu yaşadık. Hani bir yerde buluşabilmek, görüşebilmek çok kolay değildi o yıllarda. Hele bir de böyle şehirde değilse de ilçede yaşıyorsan, yok kızın abisi, yok amcasının oğlu. Bunlar hep risk faktörüydü. Bunları yaşadık efendim yani. Mahallenin delikanlıları. Şimdi günümüzde kolay. O zamanlar telefonla da iletişim kuramıyorsun. Yok. Yani var da cep telefonu yok. Ta sonlara doğru geldi yani. O zaman zaten işitten geçmişti. Biz büyümüştük. Ev telefonunu arıyorsun. Orada bile şey, konuşabilmek zor yani. Şifreler geliştirildi. Parolalar. Mesela alo diye açılırsa telefon hani müsait değilim anlamı taşıyordu. Bizim zamanımız öyleydi. Bizim bulunduğumuz yerlerde. Eğer efendim diye telefonu açıyorsa karşıdaki insan, hani müsait, konuşabilir. O yüzden biz hep efendim diye açarız. O yıllar öyleydi abi. Şimdi WhatsApp'ı var, interneti var, her şeyi var yani. Şimdi o yıllar öyleyken daha geçmişe gittiğin zaman insanlar hani böyle karşılıklı görüşeceksin, tanışacaksın. Oo, nerede? İnsanlar da bu yolu bulmuşlar, aşıklar yolu diye. 80 yıllık bir gelenek. Güzel, bakma sen. Hani gülüyoruz ediyoruz ama hani gelenek olarak baksana, insanlar nelerden geçmiş yani. Hala daha günümüze de devam ediyor olması tabii biraz da insanoğlunun çaresizliğini gösteriyor. Hani orada da belki bir şansı denenir. Olursa olur, olmazsa artık yapacak bir şey yok.

0: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran. 0507 472 9164. Savran Mobilya ve Dekorasyon. Eviniz bizim imzamız.
2: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi karşı sokağa numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.
3: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
4: Reklamlar bitti.
5: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Sezen Aksu ve onun en sevilen şarkılarından bir tanesidir. Kahpe Kader radyonuzdaydı. Namit Onay muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerinde. Günün bu saatinde her nereden dinliyor olursanız olun. Evden, iş yerinden, yoldan, trafikten hiç fark etmez. Biraz olsun yüzünüzü güldürebiliyorsak ne mutlu bize ve şimdi Rüya radyonuzda gönder.

Manifest daha iyi radyonuzdaydı. Efendim devam ediyoruz. Bakınız. Ya bu nasıl bir şeydir? Kafasına saplanan, bak kafasına saplanan, hiç abartmıyorum başlığı. Kafasına saplanan palayla hastane acilinde telefonuyla oynadı. Abi zaten tedaviye yedecekler yani, yaşıyorum da. Bak ölmemişim, yaşıyorum. Tamam kafada pala var ama var ya, olmuş olmuş. Kaza bu. Bari Instagram'da neler dönüyor onu kaçırmayayım. Hindistan'ın Mumbai kentinde efendim bir hastanenin acilindeki görüntü görenleri şaşkına çevirdi. 27 yaşındaki Rohit Nagnat Pawar hastanede kafasına saplanan palaya rağmen bilinci açık şekilde telefonuyla ilgilenirken görüntülendi. Hayatım hastanedeyim diyorsun, diyorum, inanmıyor musun? Selfie çekip gönderiyor mesela. Oraya şey, story'e koyacak ya da. Allah tüm hastalara acil şifa versin deyip kendi şeyini koyuyor. Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Hayır, insan o görüntüyü görüp tansiyonu mansiyon düşmüyor mu ya? Kendisinin yani kafada, tövbe estağfurullah. Çağırmayalım neyse. Sağlık yetkililerinin açıklamasına göre Mankurt bölgesindeki bir kızarmış tavuk dükkanının yanında meydana gelmiş olay. İddiaya göre Pawar aralarında daha önceden husumet bulunan 3 kişinin saldırısına uğradı. Saldırganlardan biri elindeki palayı Pawar'ın başının sol kısmına saplarken diğer 2 kişi genç adamı yumruk ve tekmelerle darp etti. Adamlar öldürmeye girmiş yani, bırak sen darp etti marp ettiği falan. Ağır yaralanmasına rağmen bilincini kaybetmeyen Pawar bir arkadaşının motosikletiyle hastaneye götürüldü, motosikletle. Kafada pala. Adamlar darp etmiş feci şekilde, motosikletle hastaneye. İyi güzel. Genç adamın kafasında pala saplı halde hastane koridorlarında yürüdüğü ve çevredeki insanların büyük şaşkınlık yaşadığı görüldü. O da çevredeki insanların suçu. Hastanedesin kardeşim yani, kafasında palayla birisi geçebilir yani. Ne var bunda? Niye şaşırıyorsun? Hiç mi görmedin? Mumbai'deki Sion Hastanesi Nöroşirurji Bölümü Başkanı Doktor Batuk Diora. Pawar'ın hayatta kalmasını mucize olarak değerlendirdi. Abi peki adam hayatta kalırken siz ne yapıyordunuz Allah aşkına orada? Herif geziyor öyle yani hastanede. Mucize, mucize. Bak bak nasıl yürüyor, bak aslan parçası be, hey maşallah deyip. Ameliyata alınan Pawar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Diora, Pala'nın deri, kas, kafatası ve beyin zarını geçerek 3 santimetreden fazla içeri girdiğini ancak beynin kritik bölgelerine zarar vermediğini belirtti. Pawar'ın konuşma ve motor fonksiyonlarının normal kaldığı, telefonunu kullanabildiği ve çevresiyle iletişim kurabildiği ifade edildi. Zaten gördük onu az önce. Yani hastanedekiler de buna şahit. Şey diyor, sevgili diğer hastalar şahitsiniz değil mi? Bakınız bu gezebiliyor. Motor becerilerinde sıkıntı yok. Bak iletişim kurabiliyor. Telefonda zaten şu an mesajlaşıyor. Daha sonra bir şey olursa bunun sorumlusu biz değiliz bakın deyip. Ailesiyle tedavi öncesinde yaşanan uzun bekleme süresi nedeniyle hastane yönetimini eleştirdi. Polis saldırıyla bağlantılı olduğu belirlenen 3 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Olay son dönemde Mumbai'de artış gösteren bıçaklı saldırılar nedeniyle kamu güvenliği tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Kamu güvenliği tartışmaları ve palayla hayatta kalma yöntemleri. Vallahi bildiğin şans, bunun başka bir şey yok yani. Hani ölmemesi bir şans, bu şekilde yaşaması zaten bambaşka bir şans. Telefonla uğraşması ise ayrı bir şans. Belki o sırada şey olabilir, hani böyle beyni dinç tutmak için, beyni böyle çalışıyor. Bak o açıdan iyi gelmiş olabilir. Öyle bir sadece şey aklıma geldi yani, ciddiye almayayım bu son dediğimi.

Abo efendim, bakınız savcı da dolandırıldı. Ki zaten geçmişte de dolandırılma hikayeleri var. İşte profesyonel diyorum ya. Profesörler dolandırıldı, çok bildiğimiz ünlü isimler dolandırıldı, hakim dolandırıldı bu ülkede hakim. Savcı da efendim herkesin düştüğü, tuzağa düştüğü dolandırıldı demiş gazete. Dolandırıcıların hedefine giren savcı da herkesin düştüğü tuzağa düştü. Hesabından parası çekilen savcı ters işlem adı altında para transferi yapmak için kredi çektirilerek bir kez daha dolandırıldı. Sayın savcım. Durumu garipseyen savcı dolandırıcılardan şikayetçi olurken suçlular Allah'tan yakalanmış. Geçmiş olsun öncelikle. Vallahi geçmiş olsun yani. Bakınız. Adliyedeki mesaisini tamamlayıp evine giden 32 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı H.G. 212'li sabit bir hattan arandı. Bak 212'li. Biz mesela 850'lilerden bahsediyoruz ya. Adamlar 212'yi bile bulmuş artık. Normal yani. Habere göre kendisini banka görevlisi olarak tanıtan şüpheli şahıs, savcıya hesabından usulsüz limit kullanımı olduğunu iddia ederek mobil bankacılık üzerinden kontrol yapmasını istedi. Bak sistem gayet güzel. Sen kontrol edeceksin. Mobil bankan açık. Diyor ki yani savcı bey hesabınızdan neydi? Usulsüz limit kullanımını tespit ettik. Bir şeyden bakar mısınız diye. Savcı uygulamaya giriyor. Hesabından 480 bin TL'nin başka bir hesaba aktarıldığını fark etti. Tamam, bunu peki nasıl yapmış bunlar? Demek ki daha önce patlatmışlar bu hesabı. Yanlış mıyım? Bak burada enteresan bir şey var yani. Neyse, hesabından 480 bin TL'nin başka bir hesaba aktarıldığını fark etti. Şüpheli şahıs işlemin iptali için savcıyı tekrar arayacağını söyleyerek telefonu kapattı. Diyor ki yani tamam biz bunu iptal etmeye çalışacağız, tekrar biz size döneceğiz diyor. Sonra tekrar arıyor dolandırıcı. Bu kez ters işlem yapılması gerektiğini savunarak savcıya 370 bin liralık kredi başvurusu yaptırıyor. Efendim ters işlem yapacağız. Bu ters işlem biraz enteresan olmuş. Savcı HG onaylanan krediyi de dolandırıcının yönlendirmesiyle daha önce paranın gönderildiği hesaba EFT yaptı. İşlemlerin ardından hesabına erişim sağlayamayan savcı bankayı aradığında toplamda 850 bin TL dolandırıldığını anlayarak büyük şok yaşadı. Vay arkadaş. Bunu yapanlar acaba aradıkları kişinin savcı olduğunu biliyor muydu? Yani sonrasında başlarına neler geleceği konusunda. HG'nin şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri Musa D. 53 yaşında bak, Ramazan T. 32 ve Ece D. o da 19 yaşında. 3 şüpheliyi gözaltına alındı, aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Musa D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken Ramazan T. ve Ece D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Onlar niye bırakılıyor? Onlar da bak bu işin içinde. Savcılık makamının müdahalesiyle kurtarılan 850 bin TL savcı HG'ye iade edilerek maddi zarar giderildi denmiş. Bu güzel kısmı. O mesela burada bak o 480 bin lira gidiyor hesaptan. Onu mesela nasıl yaptılar ben onu merak ediyorum. Yani habere göre yapılan bir işlem yok çünkü. Savcıya diyorlar ki hesabınıza bakın. Hesabına bakıyor da evet doğru. Doğru olmayan bir hesap var. Şey var. Nedir o? Para transferi var. Hani burada şey olsa, kendi hesabına mesela gelmiş olsa bu para, dese ki evet benim hesabıma 480 bin lira giriş yapılmış dese, o daha mantıklı. Çünkü öbür türlü hani hesap sahibinin işlem onayı olmadan hani bu şekilde bir hesap işlem yapılmış olması bir tuhaf. Bir dakika bakalım, acaba yanlış mı okuduk? Tamam, böyle öyle yazıyor. Hesabından 480 bin TL başka hesaba aktarılır diye yazıyor. Bilmiyorum, orada o kısmı anlayamadım açıkçası. Çünkü hani benim onayım olmadan yani ya virüs girmesi gerekiyor. Yani o şekilde hani hesaba başkalarının erişmesi gerekiyor. Öbür türlü pat diye bir hesaptan diğerine dört para gitmesi. Ya da belki de benim de bilmediğim bir yöntem olabilir. Yani ne olursa olsun bakınız yaptığınız iş ne olursa olsun çok dikkatli olmak gerekiyor. İşte hep onu söylüyoruz. Hele bir de bak tam mesai çıkışı. Mesai çıkışı bulmuşlar. Yani tam artık hani yorgunluğun arttığı, dikkat dağınıklığının has safhaya ulaştığı zamanda aramışlar ve Allah'tan en azından hani para kurtarılmış, o işin iyi kısmı. Ne olursa olsun hepimizin biraz daha dikkatli olması gerekiyor.

0: Kinol. Reklam. Reklam. Bir çiçek, bir teşekkür, bir iyi ki varsın. 8 Mart'ta duygularınızı çiçeklere bırakın. Kadınlara yakışan zarif dokunuşlar, özel tasarım buketler ve taze çiçekler Alper Çiçekçilik'te. Sevginizi en güzel çiçeklerle ifade edin. Hayatınızdaki kadınları mutlu edin. Adres: Atatürk Caddesi, Kazım Dirik Mahallesi, numara 89 Taksim A Ala. İletişim: 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçekçilik Peyzaj.
1: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akman Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim: 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279. menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Eurorepar. Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Eurorepar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin, dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi: 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi: 618-04-57.
4: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Eurorepar Kar Servis. Aracınıza iyi bakar. Eurorepar.
5: Reklamlar bitti. Reklam.

0: Körfezi'nin en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfezi'nin en güçlü sesi Radyo Sahil. Tam 95'te.
1: Kaliteli, doğru, etkili, özgür, anlaşılır, düzeyli. Radyo Sahil Haber.
2: Yerel gündem.
3: Mutlu günler. Bugün 12 Mayıs 2026 Salı. Sahil FM'de bültenimiz yerel gündemle devam ediyor. Azerbaycan'ın ulusal lideri merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, 103. doğum yıl dönümünde Ali Ağa'da düzenlenen Gül Bayramı programıyla anıldı. Ali Ağa Tüpraş Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda gerçekleştirilen program, Türkiye ve Azerbaycan milli marşlarının okunmasıyla başladı. Törenin açılışında konuşma yapan Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Doçent Doktor Necibe Nesibova, devirler ve nesiller değişse de bazı büyük liderlerin asla unutulmayacağını ifade etti. Nesibova, bu tür liderlerin bıraktığı mirasın ve büyüklüğünün zaman geçtikçe çok daha iyi anlaşıldığını vurguladı. Anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen kompozisyon, şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Program, Heydar Atay'a Selam Oratoryosu ve Kafkas Halk Dansları gösterileriyle sona erdi. Ali Ağa Belediyesi'nin bu yıl 30.sunu düzenlediği geleneksel kıyme satranç turnuvası 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 9-10 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildi. 2 gün boyunca süren bir heyecana sahne olan turnuvaya Türkiye'nin birçok şehrinden 220 sporcu katıldı. Ali Ağa Belediyesi Satranç Kulübü ile Türkiye Satranç Federasyonu İzmir İl Temsilciliği işbirliğinde Ali Ağa Belediyesi Enka Spor Salonu'nda organize edilen turnuvanın ilk hamlesi Ali Ağa Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Öztürk yaptı. Ödül töreninde dereceye giren sporculara ödülleri Ali Ağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Ali Ağa Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Öztürk, Ali Ağa Belediyesi Personel Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Özkurt, Türkiye Satranç Federasyonu İzmir İl Temsilcisi Abuzer Altuntaş, Türkiye Satranç Federasyonu Ali Ağa İlçe Temsilcisi Uğur Yaşar, Başhakem Hasan Karaköse, Ali Ağa Belediyesi Satranç Antrenörleri Çiğdem Çetiner ve Tuğrul Yaşar tarafından takdim edildi. Ali Ağa Belediyesi'nin özel gereksinimli bireylerin sporla gelişimini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Ali Ağa Belediyesi Özel Eğitim Aşamalı Spor Eğitimi Projesi kapsamında eğitim alan özel sporcular, atletizm ve yüzme branşlarında önemli başarılara imza attı. Ali Ağa Belediyesi Özel Eğitim Antrenörü Mazlum Yılmaz ile Ali Ağa Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü antrenörlerinden İlkay Mert yönetiminde çalışmalarını sürdüren sporcular, Türkiye ve il düzeyinde elde ettikleri derecelerle Ali Ağa'ya büyük gurur yaşadılar. Ali Ağa Belediye Başkanı Serkan Acar, başarılarıyla dikkat çeken özel sporcuları, aileleri ve antrenörleriyle birlikte makamında ağırladı. Sporcuları ve antrenörleri tek tek tebrik eden Başkan Serkan Acar, elde edilen başarıların Ali Ağa adına önemli bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, özel sporcuların her zaman yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.
2: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bakırçay bölgemizde bulunan ilçelerimizin hava sıcaklıkları ise şöyle. Bergama 28, Çiğli 25, Foça 26, Dikili 25, Kınık 28, Menemen 29 ve Ali Ağa 27 derece. Sahil FM'de günün gelişmelerini aktardık. Yeni gelişmelerle tekrar birlikte olana dek hoşça kalın, Radyo Sahil'de kalın.
0: Radyo Sahil Haber.
4: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.

0: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0000.
1: Lezzetin adresi Aliada değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi karşı sokağa numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek, bir mekandan fazlası bir lezzet hissi.
2: Bütün dünya buna.
3: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
4: Eğmeci Perde'den büyük kış kampanyası. Tül perdeler metresi 200 TL'den başlayan fiyatlarla evlerinize yenilik katmaya devam ediyor. 2026 yeni sezon özel koleksiyon şimdi mağazamızda. Evinize şıklık, kışa sıcaklık katın. Kalitenin adresi Eğmeci Perde Tasarım ve Dikim Evi. Kurtuluş Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B. Ali Ağa, İzmir. 0232 655 6969.
5: Reklamlar bitti.
6: Profesinin en güçlü sesi Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: bir çiçek, bir teşekkür, bir iyi ki varsın. 8 Mart'ta duygularınızı çiçeklere bırakın. Kadınlara yakışan zarif dokunuşlar, özel tasarım buketler ve taze çiçekler Alper Çiçekçilik'te. Sevginizi en güzel çiçeklerle ifade edin. Hayatınızdaki kadınları mutlu edin. Adres: Atatürk Caddesi, Kazım Dirik Mahallesi, numara 89 Taksim A, Ala. İletişim: 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçekçilik Peyzaj.
1: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
2: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554 130 0199.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo Sahil. Sir.

0: seveceğim.
1: Reklam.
2: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507-472-9164. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
3: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
4: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
5: Reklamlar bitti.
6: Radyo sahilde, şimdi nostalji zamanı. Radyo sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

yere batsın kan paran. Savrulan bendim hep, zarar verdim kendi kendime. Hayat yıkan, moral bozan, sonuçlara nedendim hep. Konuşmadan söylediklerime müzik oldu tercüme. Hatalara hiç yer yok artık, kilit bu.

0: Fazilli'den ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi karşı sokağa numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın kürek, bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi. Bütün dünya buna inansa, bir inansa,
1: hayat bayram olsa. Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir, bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akmar Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Eğmeci Perde'den büyük kış kampanyası. Tül perdeler metresi 200 TL'den başlayan fiyatlarla evlerinize yenilik katmaya devam ediyor. 2026 yeni sezon özel koleksiyon şimdi mağazamızda. Evinize şıklık, kışa sıcaklık katın. Kalitenin adresi Eğmeci Perde Tasarım ve Dikim Evi. Kurtuluş Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B, Ali Ağa, İzmir. 0232 655 6969.
4: Reklamlar bitti.
5: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
4: Radyo Sahil. Tam 95'te.
6: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
4: Radyo Sahil.

0: sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
0: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: radyosahi.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

Maalesef yok eski ben, isteyerek gülümseyen. Gerek yok anladım yaş dökülürken gözlerimden. Anlatsam hikayemi gelir birkaç büyük beden. Vazgeçtim her şeyden dedim, sen tuttun ellerimden. Toplamak zordu yerden kırılmış kalbimi. Sanki harcamışım vaktimin birçoğunu sahtelerle. Aradım huzuru, sordum nerede, bulamamıştım hiçbir yerde. Sahne bitti, çektim perde, seviştim tüm maddelerle. Nerede derde deva buldum her seferde bela. Ayık çekilmiyor dünya, canım zirvedeyim fena. Hislerimden uzaklaşıp koydum bir kenara. Sanki gülen yüzüm maskem oldu, takıldım bin defa.

0: Kapılar kapandığında, düğün boğazımda, aklıma gelirsin hep tek başıma kaldığımda. Yıllar değişti, ben değişmedim, beklerim bir şarapla aynı kaldırımda. Uyanmak zor sabahlara, alışmışım günahlara, çiçekler solmuş, kalbimin dört mevsimi kara. İnsanı sevdikleri sırtından vuruyor, yargılamak anlamaktan daha kolay geliyor.
1: Her yanım.

0: Şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te. Reklam.
1: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554 130 0199.
2: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style Islams kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style Islams, Merkez Cami yanında.
3: Ali Ağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışı özel. Gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539 725 8801. Adres Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim B. Merkez Cami 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa.
0: Reklamlar bitti. Reklamlar.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Reklamlar bitti. Reklamlar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.

Lezzetin adresi Ayağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi Karşı Sokağı numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek, bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.

Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir, bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akman Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 710

0: Çiçekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres, Seyir Kafe, 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Reklamlar bitti. Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

0: yıkandı zalim felek sevdiklerimi.
1: Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

0: sevgiden çok ayrı şeyler anlıyoruz. Sen güce, bense aşka aşığız. Bu yüzden anlaşamıyoruz.
1: İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

0: Seneler sonra utanır herkes bu boş anlamsız küçük oyunlardan.
1: Ateşli oyuna

Bilmediğim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: Willkommen.
1: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style Islams kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style Islams, Merkez Cami yanında.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Reklamlar bitti.
4: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
5: Anlamadım, farkına varmam, çok zaman aldı sanki musallat.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

sevmemiştim kimseyi seni sevdiğim kadar. Çekmemiştim kimseden senden çektiğim kadar. Olur mu sevgi diye ızdırağa sarılmak? Bu yol mutluluk yolu, tek çaremiz ayrılmak. Sevmemiştim kimseyi.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

0: Hani? İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.
1: Bana sen lazımsın. Bana sen lazımsın.

0: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
1: Hedef olup vursan da özenli sözleri notlarıyla, süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında, dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala, ateş et arka arkaya aşk. Beni tara, bitsin hiçbir şey umurumda değil. Dağların yaralarını çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşların akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki onu kirletmeyeceğim.

0: Daya, Daya, Daya, Daya.
1: Radyo Sahil'de şimdi nostalji zamanı. Radyo Sahil.

Sana bu mektubu bir hastane koğuşundan yazıyorum. Burası sıcak, burası basık. Burası hüzün kokuyor, ilaç kokuyor. Hani bazı merak ediyorum da.

bugün. Sesime ses değse çığlık oluyor. Üşüyor toprak, taşlar üşüyor. Muslatı yakın eden yollar üşüyor. Bugün kederliyim, beterim bugün. Sesime ses değse çığlık oluyor. Üşüyor toprak, taşlar

gelir akşam oluyor. Üşüyor yaprak dazlıyor.

yaprak dallar üşüyor. Savrulup yırtılan rüzgar üşüyor. Oysa ben senden neler neler isterdim. Senli sevdalarda doğmak isterdim.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

0: ben de istiyorum sen gibi. Bir gözüm seyrederken yalnızlığı, öbür gözümle gülüyorum. Geberir diye beklediğim öfkeme inat durduruyorum yüreğimi. Ben de içiyorum sen gibi. Zaten içmesem de içmiş gibi yapıyorum. Aynı eylemi bir eyleme bağlamadan savaşır gibi değil de dimdik ayakta savunmadan geçiyorum. Ben de içiyorum sen gibi. Toprak kokusu burnumla sevişirken saçlarımı papatyalara armağan ediyorum. Yiğitler masasında dirseğimden dökülen kolumu yumruk yumruğa tezgaha delip deşiği gibi. Ben de içiyorum sen gibi. Tıpkı gözlerinde bıraktığım eski resimler gibi.
1: Vallahi bir şey.
0: Alo, gel onları.
1: Güzel.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.

hep suskun. Aynaya bakmak gibi senle konuşmak. Ne zaman dinlesem sen susuyorsun. Ne zaman

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr

benim adım. Siz üzülmeyin, ben alışığım. Kedim bile uğramazken evime, çift kişilik ya.

0: Uyandım. Saat 3, saat 4, saat 5 bana hiç fark etmez. Ne zaman çalınsa kalbim, derler ki bir arkadaşa bakıp da çıkacaktık. Kalan umutlarımdan birini seçip hepsini hep kaybettim. Şimdi kendimden geri ne kaldı, ne kaldı? Kimseler duymadı, sadece duvarlar ağladı.
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

son şarkılar çalar yüreğimde. Yıldızlar kayar, kaybolur gider. Gölgemde izi durur da, neden, neden uzaktır bilinmez.

0: kendini. O kendini biliyor.
1: Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.